renklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın, zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostlarım var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi

0: Ta Bulvarı Fuar Kavşağı'nda, Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarını

0: aracınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve Tarımsal Destekler Töreni'ne katıldı.

0: Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir 82 evleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmesi önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
8: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
14: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı.
15: Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. luğa yükseldi.

0: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 19 Mayıs Salı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Evet, bugün önemli bir gün. Türk tarihinde önemli bir yere damgasını vuran bir tarih aslında bugün. Bugün de asıl maksadın, asıl gayenin hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve anlamak, hem de gençlere vermiş olduğu bu bayramda geleceği teslimine vereceği tüm gençlere armağan ettiği bu bayramda bayram coşkusunu yaşamak bugün. Bu nedenle önemlidir bizim için 19 Mayıs'ta. Dün biraz konuştuk, 23 Nisan gibi güzel bir bayramı dünya çocuklarına armağan eden tek liderdir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu cümleme çok kızıyorlar ama söylemekten çekinmeyeceğim, o cümleyi tekrar edeceğim. Eşsiz ve benzersizdir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Eşsiz ve benzersiz oluşunu biz şöyle yorumluyoruz, diyoruz ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dünya çapında saygı duyulan bir lider olmakla ün kazanmış biridir. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda biliyorsunuz bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem anma programı hem kutlama programı gerçekleşecek. Ali Gökhan Şamiloğlu da şu an Anıl Ekren'le birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndalar. Ve ben sözü hemen Ali Gökhan Şamiloğlu'na bırakayım. Bakalım Cumhuriyet Meydanı'nda nasıl hazırlıklar var, neler yapılacak, bugün neleri izleyeceğiz orada.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum. Bu özel günde canlı yayındayız. Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye

0: olduğu gibi Mersin'de de büyük bir gururla, coşkuyla, heyecanla kutlanacak değerli seyirciler. Hemen arkamda gördüğünüz üzere Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Saat 8.45'te çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Çelenk sunma töreninin ardından ana kutlama törenleri başlayacak. Günün önemine yönelik protokol üyelerinin konuşmaları olacak. Öğrenciler şiirler okuyacak ve sonrasında yine alanda gördüğünüz üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcularının jimnastik başta olmak üzere çeşitli spor dallarındaki gösterileri gerçekleştirilecek Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda. Yine bugün saat 19.19'da Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan gençlik yürüyüşü başlatılacak ve Supi Öner Öğretmen Evi'ne kadar bu yürüyüşte devam edecek. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bütün ilçelerde, Mersin'in bütün ilçelerinde belediyeler, kaymakamlıklar ve çeşitli STK'lar tarafından dolu dolu gururla, heyecanla kutlanacak değerli seyirciler. Ve ekranlarınıza bu müstesna günün özel anlarını getirmeye devam edeceğiz. Protokol üyelerimiz de yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sayın Kocamaz şu anda bizimle birlikte. Sayın Kocamaz, efendim canlı yayındayız. Sizin bu müstesna günle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim?
1: 19 Mayıs Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Cumhuriyetin kurulmasından önce, yani işgal altındaki bu topraklarda Aziz Atatürk'ün önderliğinde, onun silah arkadaşlarıyla birlikte tüm yurtta bir Kuvayi Milliye Hareketi başlatıldı. Tabii bu olayın üzerine de Aziz Atatürk İstanbul'da bu işin çözülemeyeceğini bildiği için Anadolu'ya geçti. Samsun'a ayak bastı. Samsun'dan sonra işte Amasya'da görüşmeler yaptı. Sivas ve Erzurum'da kongreleri topladı. Ve en sonunda Cumhuriyeti kurtarmak üzere, kurmak üzere bir hareket başlattı. Tabii topraklar İşgalden kurtarıldıktan sonra yeni bir cumhuriyetin kurulması gerekiyordu. 19 Mayıs'ta başlayan ve yakılan meşale adım adım ilerledi. Cumhuriyetin kurulmuşuna kadar geldi. O günden bu yana da Aziz Atatürk bugünü gençliğe armağan etti. 19 Mayıs gerçekten Türk gençliğinin örnek alması gereken, zor günlerde nasıl bir çaba içerisine girebileceğini ve bu ülkenin, kendilerinin ve geleceğin makus talihini yenme konusunda nasıl kararlı bir tutum izleyeceğini ortaya koydu. Ben bu vesileyle tüm Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Daha nice yıllarda bu bayramın coşku içerisinde kutlanmasını temenni ediyorum. Tabii hepsinden önemlisi de Aziz Atatürk'ün gençliğe hitabesinde belirttiği noktalara gençliğin dikkat çekmesini ve o talimatlara uymasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz'ın hissiyatını aldık. Sayın Dinçer efendim, sizden de bir bugüne yönelik olarak hissiyatınızı öğrenebilir miyiz?
2: Evet. Bugün esasında ülkemizin en önemli bayramlarından bir tanesi. Bu ülkenin kaderinin belirlendiği günün ilk adımıydı aslında 19 Mayıs 1919. Tabii bugün biraz buruz. Yani dün Tarsus'ta yaşanan olaylar biraz bizleri çok üzdü. İşte 6 tane vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 8 vatandaşımızın yaralanması ve kendini bilmezin böyle bir olay yaratması bizleri biraz derinden üzdü. Ama her şeye rağmen özellikle bu bayramımız 19 Mayıs meşalenin yakıldığı ilk gün olarak Türk tarihinde kayıtlara geçti. Ve o gün atılan adımlarla işte bugün insanlarımız refah ve huzur içerisinde yaşıyor. Misak-ı Milli'nin sınırlarının çizilmesinin, Anadolu'daki insanlarımızın ayağa kaldırılmasını,

0: ve Türk insanının herhangi bir şekilde başka bir ülkenin boyunduru altında yaşamayacağının kararının verildiği gün. Bu yüzden çok çok önemli bir bayramımız. Ulu önderimiz de tabii ki bu bayramı yarınlarımızın geleceği gençlerimize emanet etti. Onları aradı. Bu da çok anlamlı bu yönüyle baktığımızda. Çünkü bu ülkenin geleceğini bu gençlerimiz sahip çıkacak. Onların ellerinde emanet bulacak. Bu vesileyle biraz buruk da olsa bayramımız kutlu olsun diyorum. İnşallah daha nice 19 Mayıs'ları hep beraber yaşarız. Tüm toplumumuzla birliktelik içerisinde bir gerçekten bir bayram havasında geçiririz diyorum. Ve buradan tüm Mersin halkımızın bayramını kutluyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, Mersin Milletvekili Sayın Talat Dinçer'e de çok teşekkür ediyoruz. Hissiyatlarını kendisinden aldık ve ekranlarınıza geldiği üzere hazırlıklar tamamlanıyor. Birazdan tabii Sayın Vali'nin gelişiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Atatürk Anıtı'na Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunulacak. Çelenk sunma töreninin ardından değerli seyirciler tabii ana kutlama törenleri başlayacak ve bu çerçevede günün önemine yönelik konuşmalar yapılacak ve bu konuşmaların ardından sportif gösteriler başlayacak burada değerli seyirciler ve yine gördüğünüz üzere meydanda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu minderde ve trambolin rampasında genç sporcular yeteneklerini sergileyecekler ve bugün de saat 19.19'da Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı Kültür Parkı içerisinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başlayacak olan gençlik yürüyüşü Supiyoner Öğretmen Evi'ne kadar devam edecek. Bu süre içerisinde de yine herkes, gençler, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bu özel günü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayacaklar değerli seyirciler ve herkesi, Mersin'deki herkesi bu özel günde gençlik yürüyüşüne davet ediyoruz ve alanda da şu anda bütün hazırlıklar tamamlanmak üzere ve birazdan da çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek değerli seyirciler. Ve alanda Türk bayraklarını görüyoruz. Öğrenciler, Mersin'de çeşitli okullardan seçili öğrenciler okullarının flamalarıyla katılmış durumdalar. Özellikle de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çeşitli branşlarda eğitim gören sporcuları alanda yerlerini aldılar ve onlar da Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte çelenk sunma törenine katılacaklar ve aynı zamanda da tabii sportif yeteneklerini sergileyecekler. Tabii Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında Mersin'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. 3 gün öncesinde yine Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunuldu ve yine genç sporcular yeteneklerini sergilediler. Geride bıraktığımız cumartesi günü gençlik şöleni gerçekleştirildi. Şölen saat 14'te başladı. 16'ya kadar Mersinli gençler konserlerle, çeşitli sportif ve sanatsal etkinliklerle Gençlik Bayramı'nı kutladılar ve bugün de yine Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşilecek olan törenlerde birlikteler.
2: Çabuk olursanız başlayacağız.
3: Atatürk diyor ki, ben 1919 serisi Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığımda elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız

0: Türk milletinin asaletinde doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Sayın Gençlik ve Sporluğum Müdürüm, protokolümüzün saygıdeğer üyeleri, değerli misafirlerimiz, sevgili gençler. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Bugün atamızın manevi huzurunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı çelenk sunma töreni münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Programımız sanata çelenk sunulması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile birlikte son erecektir. Çelenk sunumu. Gençlik ve Spor Yeri Müdürü Sayın Göksun Doğrusu anıta çeneklerini sunacaklardır. Arz ederim. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ve ebediyete ithal etmiş gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
1: Hazır ol! Bayrak flama!

ayrıntıya bak. İndir. Rahat. 19 Mayıs Atatürk Anlı Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen çelimsurma törenimiz burada sona ermiştir. Kutlama programımız saat 9'da başlayacaktır. Arz edelim.

0: Anadolu'da ayak sesleri.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmeniz...

0: şehrimizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tekin Naşap'la manşet devam ediyor.
2: Dehasıyla, askeri dehasıyla, yetenekleriyle, kabiliyetleriyle, gençliğe hitap ederek onlara ne kadar büyük bir önem verdiğini, ülkenin bundan sonraki süreçte mukadderatı ve geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda gençlerin payının çok büyük olacağını, bugünün gençlerinin yarının büyükleri ve devlet adamları olacağını dile getirerek gençlere de bir bayram hediye etmiştir. Yani Mustafa Kemal Atatürk, bakın, hem kadına seçme ve seçilme hakkı vererek kadına da büyük bir değer vermiştir. Çiftçilerimize de çok büyük önem vermiştir. Köylü milletin efendisidir diyerek de aslında topyekün hepimize, bu ülkede yaşayan, kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hisseden herkese hitap etmiştir, dokunmuştur Mustafa Kemal Atatürk. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü diğer liderlerden ayrı tutan özelliği de budur. Yani kişisel değil, aslında evrensel bir çıkarı düşünmüştür. Şahsi meselelerle işi olmamıştır. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vererek onların da bu ülkenin geleceğiyle ilgili, yön verilmesiyle ilgili adımlar atmaları gerektiğini, onların da bu yönetim içinde yer alması gerektiğini ifade etmiştir. İşte çocuklara bayram hediye etmiştir, gençlere bayram hediye etmiştir. Köylü milletin efendisidir diyerek aslında çiftçiliğin, köylünün ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir. Tarıma dayalı bir ülkenin ne kadar gelecekte dahi, ki bugün bakın, hani diyoruz ya, Ulaner Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü zekası ve dehasını ortaya koyuyordu ya, işte bakın bugün geldiğimiz noktada neden çiftçiliğe önem verdi Mustafa Kemal Atatürk? Çiftçilerle çok yakından ilgilendi. Köylülerimize çok büyük destekler, çok büyük onlara güvenceler verdi. Bugün geldiğimiz noktada hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığında bir tahıl krizi yaşadı dünya. Dünya böyle bir krizden geçti. Sadece ülkemiz değil, tüm dünya ülkeleri bundan etkilendi. Ve orada başladık şunu söylemeye. Evet, yüzümüzü tarıma dönmeliyiz. Yüzümüzü üretime dönmeliyiz ve odaklanmalıyız diye. Ta o zamandan beri Ulaner Mustafa Kemal Atatürk çiftçilere, köylülere büyük destekler ve onların varlıklarının bu ülke için vazgeçilmez olduğunu dile getiren açıklamalar yapmıştır, destekler vermiştir. İşte diyoruz ya, Mustafa Kemal Atatürk'ü eşsiz kılan da işte bu özellikleridir. Şimdi biraz özel olacak ama dün biraz sosyal medyada ve yayınlarımızda bahsetmiştik, demiştik ki Ulaner Mustafa Kemal Atatürk'e benzediğini iddia edenler var, onlara lütfen itibar etmeyin diye. Ben orada şu cümleyi kurdum, bir daha kuruyorum. Kurmaktan da gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Eşsiz ve benzersiz cümleme takılmış biri, eşsiz ve benzersiz sadece Allah'tır demiş. Yani işte zeka herkeste aynı şekilde durmuyor. Yani anlatamıyorsunuz birilerine. Çok farklı alanlara çekmeye çalışıyorlar işte. Ama ne diyeceksiniz? İşte maalesef zekası olan da olmayan da bu ülkede yaşıyor, nefes alıyor maalesef. Ne diyelim, onları da yavaş yavaş zeka sahibi etmeye çalışacağız inşallah hep birlikte. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören başladı sevgili izleyicilerim. Dilerseniz şimdi biz programımıza noktayı koyalım ve sizleri törendeki gelişmelerle baş başa bırakalım ve sözü hemen Cumhuriyet Meydanı'na bırakalım.
3: 107. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurtuluşumuzun ilk adımını attığı bu kutlu günün yıl dönümünde ilk yılın coşkusunu yaşıyoruz yine. Çağdaş değerlerle yeni Türk Devleti'nin temellerinin atıldığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başladığı bu kutlu günde yaktığın sönmez meşale gençliğin ellerinde. Umudu yarınlara taşıyan, şavk karanlıkları yaran, atası tarih yazan

0: Cumhuriyeti'nin Yılmaz Gençliği. Bayramınız kutlu olsun.
1: Kutlama programını arz ediyorum. Programımız Saygı Duruş ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayacak olup, devlet büyüklerinden gelen mesajların okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Göksun Öz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Gençlik Merkez üyesi bir gencimiz tarafından şiir okunması, bir öğrencimiz tarafından şiir okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ritmik jimnastik gösterisi, bir öğrencimiz tarafından şiir okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tekvando gösterisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü trambolin ve karma spor gösterilerinin ardından programımız sona erecektir.
0: Selam Türkiye, hasretim, özlemim, bereketim. Selam canımdan aziz bildiğim memleketim. Toroslar, Ilgazlar, Alan Dökenler, selam Menderesler, selam Meriçler, selam Türk'ün ay yıldızlı bayrağı. Sayın Valim, sayın milletvekillerimiz, protokolümüzün değerli üyeleri ve değerli konuklarımız, sizleri, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve ebediyeti ithal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna, ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
2: Tüm gruplar rahat, hazır ol, bayrak filan al. Dikkat!

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlık.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar,

0: yaparlar Ayrıcan. Mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyükşehirin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresiniz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 2616. Akdeniz Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden.

0: Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 Cuma günü beraberindeki 18 kişiyle birlikte Galata Rıhtımından Samsun'a doğru yola çıktı. Bandırma vapurunun Samsun'a varacağı 19 Mayıs 1919 Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini başlatacaktı. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar sonra doğum günüm diyeceği 19 Mayıs neden önemliydi? Gençlere armağan edeceği bu tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktası yapan neydi? Tarih 30 Ekim 1918. Mondros Mütarekesi imzalanmış, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmişti. Osmanlı Devleti'nin fiilen teslim olmasıyla Anadolu'da işgaller baş gösterdi. Kasım 1918'de İngilizler Musul, İskenderun ve Urfa'yı ele geçirdi. 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri Donanması İstanbul'a demirledi. Ki Mustafa Kemal Paşa geldikleri gibi giderler sözünü de aynı gün söyleyecekti. Kartal İstinbot'un güvertesinde dillendirdiği bu cümle Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı fikrine dair verdiği ilk işaretti. 21 Aralık 1918'de Osmanlı Mebusan Meclisi feshedildi. Ocak 1918'de başlayan Paris Konferansı'nda alınan kararlar neticesinde 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunan orduları tarafından işgal edildi. Bu işgal Anadolu'daki direniş hareketlerinin başlamasını tetikledi. Dağınık olarak yapılan direniş hareketlerinden biri de Samsun'da gerçekleşmekteydi. Mustafa Kemal'e ordu müfettişliği görevi verildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a atanma emri 5 Mayıs 1919'da takvimi ve kaide yayınlanarak tebliğ edildi. Mustafa Kemal Paşa 1919'un 16 Mayıs'ında Bandırma vapuruyla İstanbul'dan hareket etti. Milli mücadelenin başlangıcı olacak bu yolculuk, uzun ve zorlu bir sürecin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelini inşa edecekti. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun'a vardı. Ne var ki vardıklarında vaziyet pek parlak sayılmazdı. Çünkü Samsun, Orta Anadolu'ya açılan kapıydı ve bu özelliği onu işgal kuvvetleri için önemli kılıyordu. 9 Mart 1919'dan itibaren İngiliz işgal kuvvetleri her yerdeydi. Pontusluların saldığı korkuyla millet sindirilmişti. Ne var ki Mustafa Kemal o millete uğruna mücadele edecekleri bir neden vermek üzereydi. Henüz bir ay geçmedi ki ilk defa milli egemenlik fikri gündeme geldi. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'nde alınan kararlarla milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sözü tarihe geçti. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihlerinde Erzurum Kongresi'nde ilk kez manda ve himaye kabul edilemez denildi. Vatan bir bütündür, bölünemez. Fikriyle birlikte halk direnişi organize edildi. 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde tüm direniş örgütleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Milli irade ve tam bağımsızlığın temel alındığı bu kongreyle ulusal birlik ve beraberlik pekiştirildi. 28 Ocak 1921'de Misaki Milli Kararları hayata geçirildi. Türk milletinin yaşadığı topraklar vatan toprağıdır denilerek milli sınırlar belirlendi. Türk milleti artık yeni bir geleceğin eşiğindeydi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir hükmü yürürlüğe girdi. Bu yeni bir devletin temellerinin atılması demekti. 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla meclisin üstünlüğü ilkesi kabul edildi. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle yeni yönetim kararları artık Anadolu'dan verecekti. Ve bu kararlar bağımsız ve çağdaş Türkiye'nin istikametini belirleyecekti. Ama milli iradeyi tesis etmek fikri olduğu kadar cephe mücadelesini de gerektirmekteydi. Türk milleti bu anlamda her cephede mücadele vermekteydi. 19 Mayıs 1919 20 Temmuz 1923 arası Kurtuluş Savaşı ile geçti. Sakarya Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne dek çok sayıda sınamadan geçildi. Ama 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanana dek tam bağımsız Türkiye fikrinden hiç vazgeçilmedi. Bu tarih tüm dünyanın Türkiye'nin bağımsızlığını tanıyacağı gün olarak tarihe geçecekti. Artık Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın vakti gelmişti. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, halka kendi yöneticilerini seçme hakkı vermek demekti. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin kök salıp gelişmesi, yeşerip yükselmesi ve nihayet muasır medeniyet seviyesine erişmesi için yenilikçi kararlarla Atatürk devrimlerini tek tek gerçekleştirebilirdi. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla bir milletin kaderini değiştirdi. Türk milleti için yeni bir fikir olan genç cumhuriyeti yine yeni fikirlere açık genç zihinlere emanet etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni, hürriyetini, bağımsızlığını savunacak gençlere armağan etmek için 20 Haziran 1938 tarihli kanunla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ilan edildi. Çünkü kendi ifadesiyle genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demek idi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Sam TV, Çel TV ve Sam Radyo ortak yayınında birlikteyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kutlanıyor, coşkuyla kutlanıyor. Tabii farklı etkinlikler de sahneleniyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yürüyüş düzenlendi. Önceki dönem Atatürk'ü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Ahmet Yorgun hattımızda. Sayın Yorgun.
2: Merhabalar Kemal Bey. Günaydın.
1: Evet. Yani 19 Mayıs'ta farklı etkinlikler de sahneleniyor ama Erdemli'deki 19 Mayıs etkinliği çok ses getirecek gibi gözüküyor. Konuya ilişkin olarak sizden de bir değerlendirme alalım.
2: Günaydın tüm yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza merhabalar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün tarihi bir gün. Kurtuluş Savaşımızın başladığı, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Anadolu'da tüm yurttaşlarımızı örgütlediği, Kuvayi Milliye ruhunun başladığı günün 107. yılı. Bugün de Erdemli'de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği 19 Mayıs 19 kilometre 19 kuvacı yürüyüşünü şu anda devam ettiriyoruz.

0: sabah saatlerinde Çeşmeli'den başlayan yürüyüşümüz Erdemli'ye doğru devam ediyor. Yurttaşlarımızın bayraklarla, alkışlarla bizi desteklemesi Cumhuriyet'e ne kadar sahip çıktığımızın da bir göstergesi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyeleri, Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler 19 Mayıs 1919 ruhuyla vatana, millete, cumhuriyetimize, üniter yapımıza, ulus yapımıza sahip çıkmaya o kadar inançlılar ki bunu her noktada görüyoruz. O inançla bizler çalışıyoruz, arkadaşlarımız çalışıyor, vatandaşlarımızın sesi olmaya gayret ediyorlar. Bugün tabii tarihi bir süreç, gerçekten tarihi bir gün. Kurtuluş Savaşı olmasaydı Cumhuriyetimiz olmazdı. Mustafa Kemal olmasaydı bu toprakları vatan ilan edemezdik. Bu gerçeği bilerek tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm yurttaşlarımızın da bu anlayışta olmasını diliyoruz. Çünkü Cumhuriyet demek, sevgi demek, dayanışma demek, birbirimizi anlamak demek. Biz bir bütünün parçalarıyız. Neye inansak, nereden gelsek de Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmaktan, Mustafa Kemal'in askerleri olmaktan gurur duyuyoruz. Kemal Bey, heyecanımızı bağışlayın. 19 Mayıs'ları kendini genç hisseden tüm yurttaşlarımızla beraber kutluyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de benzeri eylemler var. Bu örnek Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Mersin Şubesi'nin bu örnek çalışması içinde katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak dostlarımızla, arkadaşlarımızla, kuvacı yurttaşlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum.
1: Evet, Erdemli Şube Başkanı da herhalde yanınızda.
0: Yanımda Erdemli Şube Başkanımız, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli kardeşim Mustafa Kılbaş da yanımda. Mikrofonu şimdi ona veriyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: Bayramımız kutlu olsun.
2: Sayın Kılbaş. İyi yayınlar diliyorum.
1: Merhaba. Evet, anlamlı bir gün. Kaç kilometre? 19 kilometre zannedersem. Nereden nereye yürüyorsunuz?
2: Biz Çeşmeli yaylı yolu ışıklarından Erdemli'de derneğimizin merkezine kadar 19 kilometre, 19 Mayıs'ta 19 kuvacı ile bir program düzenledik, yürüyüş programı. İki adet mola yerimiz var bu programda. Bu o kadar anlamlı ki bizim için 19 Mayıs'lar. Genel Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Başkanımız zaten dile getirdi her şeyi. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. 19 Mayıs bizim için çifte bayram. Tabii ki hepimizin bildiği gibi Türkiye'de her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasını simgeleyen bir bayram bu. Dolayısıyla bu tarih işgale karşı bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır aynı zamanda. Biz Mersin Erdem Şubesi olarak, Atatürk Düşünce Derneği Erdem Şubesi olarak 19 Mayıs'ta hem kaymakamlık törenlerine yönetim kurulumuzun diğer üyeleri ve üyelerimiz, yürüyüş grubumuz, 19 kuvacı grubumuz 19 kilometre yürüyerek, 19 fidan dikerek ve bu mutlu günü, bu zafer gününü hep birlikte kutlamak istedik. Farkındalık yarattık ve bütün vatandaşlarımız tarafından Türk kelimesinden rahatsız olmayan her kesimdeki vatandaşlarımızın büyük takdirini karşıladık. Büyük takdiriyle karşılandık. Mutluyuz. Böyle günler bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 37. kırılış yıldönümü bu aynı zamanda. Malumunuz 19 Mayıs 1989'da kuruldu. Ve biz bunu yaşatmaya devam edeceğiz.
1: Evet, teşekkür ederiz.
2: Tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. İyi bayramlar evet. Diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
2: Çok evet, sağ olun.
1: Erdemli'de yürüyüş devam ediyor. Şimdi tabii ki farklı etkinlikler 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergileniyor. Cumhuriyet Meydanı'nda da bir etkinlik vardı Ezel. Yani hatta etkinlik sonrasında

Başkan Seçer de kameralara konuşmuştu. Etkinlikten isterseniz bir bölüm verelim. Önemli. Şimdi Atatürk malumunuz gençlere emanet etmişti ülkeyi. O gençliğe hitabesi

Tabii tuzaklar var, engeller var, sorunlar var. İşte onu da Atatürk çok güzel bir dille, anlamlı bir dille açıklıyor. Evet, şimdi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlisi bayramı coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda da yaşandı. Hani hepimizin anılarında vardır. Yani evet, bugün tamam simgesel olarak yapılıyor ama bizim kuşağımız çok iyi bilir. 19 Mayıs'ta statlarda çok böyle kapsamlı gösteriler olurdu. Ve sportif yarışmalar sergilenirdi. Jimnastik gösterileri ve tabii bazı emniyet teşkilatı, işte silahlı kuvvetlerinin orada yine motorize ekiplerinin yapmış olduğu gösteriler. Şöyle hatırlatmak için söylüyorum. Gerçekten tabii devam ediyor o coşku, heyecan ama gelinen noktada o eski günlere duyulan özlem de var. Var. O da çok net ve açık bir şekilde hissediliyor. Evet, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda yine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlandı, gösteriler yapıldı. İşte trambolde zıplayan, spor yapan gençlerimiz, çocuklarımız, yine karate gösterileri, tekvando gösterileri, artık 19 Mayıs'ın vazgeçilmez görüntüleri diyebiliriz. Evet, burada da farklı sportif branşların bir arada sergilendiği bir görüntü ekranlara geliyor. Evet. Tamam, çok güzel. Yani bütün spor branşlarını bir araya getirmek ve simgesel de olsa bunu ortaya koymak gerçekten çok da böyle enteresan, renkli bir görüntü ortaya çıkarıyor. Türk bayrakları ellerinde. Evet. Karatecilerimiz. Evet, karatecilerimiz var. Şimdi bir konuğum olacak. Az sonra Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Aydın Karaduman. Biraz emlak konuşacağız. Çünkü artık Mersin yavaş yavaş, yavaş yavaş demeyelim de çok hızlı bir şekilde bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Turizm merkezi deyince de tabii ki emlak çok önemli. Emlak yatırımı yapmak geleceğe dönük çok önemli avantajlar sağlayabilir. Bunu konuşacağız. Şimdi Türkiye Mersin'i konuştu dün itibariyle. Evet. Mersin'in Tarsus ve Çamlıca ilçelerinde eski işinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca canına kıydı, intihar etti. Evet. Mersin Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şüpheli şahsın yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerini ve çeşitli psikiyatrik tanıların olduğu tespit edildi. Yani şimdi hiçbir olayla alakası olmayan, hiçbir ilişkisi olmayan insanları katletti. Evet, eski eşi var. Yine tanıklığı var ama bir tır şoförü, hiçbir alakası yok. Adamın, yani hayatını kaybeden şahsın suçu orada olmak. Başka bir şey yok. Çıldırma anı yaşamış. Evet. Söz konusu katliamcı bir çıldırma anı yaşamış. İşte hep de ifade ediyoruz. Özellikle son dönemde çok farklı kılıklarda gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan kimyasal uyuşturucular çok tehlikeli, aşırı tehlikeli. İnanılmaz derecede çılgınlıklar insana yaptırabiliyor. Bunu daha önce de gördük. Hatırlarsanız 5 tane genç kendi kendilerini öldürmüşlerdi. Evet, çok tehlikeli. Evet, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tamam, Mersin bu tip olaylarla
aslına bakarsan

0: gündeme gelmemesi gerekiyor ama maalesef hayatın içerisinde her şey olabiliyor. Olabiliyor. Şimdi isterseniz gelin biraz iç siyasete dönelim. Ya şimdi iç siyasette CHP'ye yapılan operasyonlar ve bu artık yadırganmaz hale geldi. Tamam, bir kısım yani CHP'li diyelim veyahut da CHP'ye sempatiyle bakan kesim, bunların siyasi bir operasyon olduğunu, efendim işte CHP'yi yıpratmak adına, ki genel başkana uzanan iddialar var biliyorsunuz. Ya bazıları da tabii çok böyle iğrenççe, onun da altını çizelim. Ben buradan onları da ifade etmiyorum. Nihayetinde bir yıpratma operasyonu olduğu söylüyor. Ama şimdi yasalar, iddianameler, itirafçılar, değil mi? Yani bunlar çok önemli. Şimdi bu ayaklara baktığımız zaman somut bir takım delillerin de olduğu çok açık. Yoksa yargı öyle önüne geleni cezaevine atamaz efendim. Atamaz. Şimdi tabii burada şimdi önemli bir konu. Şimdi sadece iktidar, siyaset diyoruz değil mi? Yani iktidardan oluşmuyor. Şimdi muhalefet partileri var. Şimdi her şeyin sorumlusu iktidar deyip geçemiyoruz. Özellikle ana muhalefet partisi de konjonktürü iyi takip etmeli. Yani şu anda etrafımız adeta ateş çemberi ve ABD, İsrail, İran savaşı bitmiyor. Bitmiyor. ABD tarafından yapılan açıklamalar, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'na uçak gemisi göndermesi, pek çok Almanya'nın yavaş yavaş dahil olması, gelinen noktada bölgesel veyahut da çok büyük bir savaşın öncesini yaşıyor olabiliriz. Bu yüzden ana muhalefet partisi, tamam, mitingler vesaireler yapılıyor. Ama gelinen noktada bir sağduyu ortaya koyması gerekir. Evet, net, açık açık söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasilerde muhalefetler de en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir demiş.
1: Ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparoğlu'nun dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği "Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır" sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bu bağlamda CHP'ye seslenerek sorumlu muhalefet yapmaları çağrısında bulundu. Evet. Şimdi biraz önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte teröristli Türkiye sürecinin başarıyla devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu ve teröre ayrılan kaynakların, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların sağlığa, eğitime ayrılacağı konusunda ortaya bir görüş koymuştu. Şimdi gelinen noktada artık teröristli Türkiye süreciyle ilgili devamlı MHP lideri Bahçeli çıtayı yukarılara taşımaya devam ediyor. Ama tabii ki teröristli Türkiye sürecine temkinli yaklaşanlar da var. Ona geleceğim. Şimdi partilere bakıyoruz değil mi? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Partisi. Üç parti teröristli Türkiye sürecinin ana aktörleri. Şimdi DEM Parti sözcüsü Doğan, insanlar barışa öylesine saygı duyuyorlar ki bulundukları her yerden buna ses vermek istiyorlar şeklinde bir açıklaması var.
2: Farklı farklı talepler olarak yaklaşmak yerine ortak ihtiyaç, ortak talep şeklinde yaklaşmak sorunları çözmede de ivme kazandırıcı bir etki yaratabilir diye düşünüyoruz. Mesela deniyor ki barış talebi toplumsallaşamadı. Çünkü yönteme güvende bir sorun var. Pek çok kamuoyu araştırma şirketi de bunu ortaya koyuyor. Yine bizler saha gözlemlerimizde görüyoruz. Farklı siyasi partiler de öyle. Oysa şunu gördük biz. Barış talebi toplumsal bir talep zaten. Barışa öylesine çok sahip çıkıyor ki insanlar oldukları her yerden buna ses vermiyor.

0: vermek istiyorlar. Evet, evhamlılar, kaygılılar, endişeleri var. Çünkü Türkiye çok büyük acılar yaşadı ve yeniden bu acıların yaşanmasını hiç kimse istemiyor. Bu acıların tümden en hakiki biçimde ortadan kaldırılması için gereken her şeyin yapılmasını istiyorlar. Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu yeni bir hamle olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Tabii ki var. Bizler de DEM Parti olarak süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini söylediğimiz günden beri en çok bu konuya dikkat çekiyoruz. Yani birinci aşama tamamlandı, artık ikinci aşamaya geçtik dediğimiz andan bugüne en çok dikkat çektiğimiz konuların başında gelen yeni bir hamle ihtiyacıydı. Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımlıyor. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Geçiş hukuku için mesela bir yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var. Adı üstünde geçiş hukuku. Bu geçiş nasıl sağlanacak? Hangi hukukla sağlanacak? Şimdi silahlarını bırakan, silahlı mücadeleden stratejik olarak vazgeçtiğini söyleyen, ancak bunun pratikte bir takım somut adımlar gerektirdiğini ifade eden, bugüne kadar silahlı mücadele yürütmüş bir örgüt gerçekliğinden bahsediyoruz. Bu örgüt işte lideri Sayın Öcalan'ın çağrısıyla fesih kararı aldı. Akabinde silahlarını yakarak imha ettiler. Geri dönme taleplerini ifade ettiler. Ve üzerinden bunca zaman geçti. Hala komisyon raporuna rağmen atılmış adımlar yok. İşte bunlar süreçte kaygı yaratıyor. Tabii ki bazı adımlar atıldı. Komisyon oluşturuldu. Bu çok önemli. Tartışıyoruz, konuşuyoruz. Önerilerde bulunuyor. Bunlar çok değerli. Bunların hiçbirini yatsımıyoruz, küçümsemiyoruz. Ancak diyoruz ki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak bir raporla, o rapora götüren süreçte yaptığı dinlemelerle, yine bu dinlemelere eksik de olsa bir siyasi partilerden oluşan bir heyetin gidip İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşüp kendisinin de görüşlerini alıp bu komisyonun çalışmalarına dahil etmesiyle evet çok önemli çalışmalar yaptı. Neticede bir rapor yayınladı ve misyonunu tamamladı aslında.
1: Evet. Şimdi DEM Parti, yani sözcüsü Doğan'ın açıklamalarını dinledik. Şimdi hep böyle işte iktidar kanadının, değil mi? Yani parlamentodaki çalışmaların altını çizerek ilerliyor. Şimdi silah bıraktı, silah bırakmadı. Yani PKK terör örgütü silah bırakmadı. Simgesel bir tören düzenledi. Yani 30-40 tane işte silahı orada bir gösteriyle imha etti. Sınırlardan çıkmadı. Yani Türkiye'de sınırlardan çıkmadı. Çıkan 30-40 tane simgesel, efendime söyleyeyim, terör örgütü terörist. Şimdi yani daha ne yapabilir Türkiye? Daha ne yapabilir? Yani nereden nereye? Değil mi? Terör örgütü nereden nereye geldi? Bir barış süreci herkese umut verdi. Gelinen noktada bir hesaplaşma. Ama yani çok da böyle terör örgütü kadroları ve DEM Partisi bu süreci zorlamamalı. Yani eğer ki bu vatanın gerçek anlamda evlatları olacaklarsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni İçlerine sindireceklerse bayrağımızı, değil mi, kutsallığımızı, bunları kabulleneceklerse süreç sağlıklı ilerleyebilir. Bakın, şimdi Cumhur İttifakı içerisinde de bir takım konuya karşı tepkili ve mesafeli duranlar var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Desteci, terör örgütü ve onun uzantılarına, elebaşlarına

0: güvenmiyoruz.
1: Evet.
2: Bu konudaki tavrımız net. Yani şöyle, biz ilkesel olarak terörle müzakere değil, teröristle müzakere değil, mücadele tarafında olduğumuzu hep söyledik. Ama buna rağmen devletler, devleti yönetenler adım atamaz mı? Elbette adım atar. Burada da önemli bir adım atılmıştır. Biz sürecin başında da dedik ki, biz devletimize güveniyoruz. Cumhur İttifakı ortaklarımıza da güveniyoruz. Ama biz terör örgütüne ve onun uzantılarına, elebaşılarına güvenmiyoruz. Çünkü geçmiş dönemde de adımlar atıldı ve maalesef sonuçlanamadı. Neden? Çünkü onların ipi başkalarının elinde, emperyalistlerin elinde, siyonistlerin elinde. Onlar dur derse dururlar, yürü derse yürürler. Bu kadar net, bu kadar açık. Bu sürecin başında da ne dendi? Efendim, şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz, PKK tüm unsurlarıyla, yani ve sadece Türkiye'dekiler değil, İran'daki de, Irak'taki de, Suriye'deki de, Kandil'deki de hepsi silah bırakacak. Ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshedecek. Yani Kandil'deki de, Suriye'deki de, İran'daki de, Irak'taki de, buradaki de, hatta Avrupa'da büroları kapatacak. Yani net söylenen bu. Şimdi bu gerçekleşmedi. Henüz bu gerçekleşmedi. Onun için PKK ve uzantılarının bu gerçekleşmeden, yani silah bırakmadan, kendini feshetmeden devletten bir şey istemesi ya da meclisten yasa ya da anayasa talebinde bulunması nın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yani ancak silah tam anlamıyla bırakılırsa örgütün tüm uzantıları ve üyeleri ve kendini feshederse ve daha da önemlisi açık ve belirgin olanı ne? Ellerine Türk bayrağı aldıkları gün onlarla el sıkışılabilir. Nevruz kutlaması yapıyorsun, on binlerce insan var, bir tane Türk bayrağı yok. Takım Süper Lig'e çıkıyor, on binlerce insan var, bir tane Türk bayrağı yok. Türk bayrağını eline almaya imtina edenlerle, ki rengini şehitlerin kanından almış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini temsil ediyor. Bunu biz, bu Türk milleti kavramı etnik bir temele dayanmıyor. Sadece Türkler yok bunun içinde. Türk, Kürt, Türkmen, Arap, efendim Zaza, Çerkez, Boşnak, bunlar hepsi var. Arnavut hepsi var. Alevi, Sünni hepimiz Türk milletinin bir ferdiyiz. Dolayısıyla da bizim ortak bayrak en önemli birlikteliğimizin sembolü, devletimizin sembolü. Bunu eline almaktan imtina edenle biz nasıl el sıkışacağız? Ya da nasıl birlikteliği sağlayacağız? Önce burada bir duruş sergilenmesi gerekiyor.
0: Evet, Büyük Millet Partisi Genel Başkanı Desteci, aslına bakarsanız çok önemli bir konunun altını çizdi. Somut veriler de ortaya koyarak Türk bayrağını eline almayanlar, değil mi? Çekinenler, bir şekilde içine sindiremeyenler. Nasıl bu vatanın? Evet, fazla da bir şey söylemek istemiyoruz. Ama durun, isterseniz bir haberle, yani gelinen noktayı bir şekilde hani biz de katkılandıralım istiyorum. Mehter takımı New York'ta Times Meydanı'nda bir gösteri yaptı ve büyük ilgi gördü. Evet, Milli Savunma Bakanlığı Mehter takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ünlü Times Meydanı'nda konser verdi. Osmanlı maçlarının seslendirildiği gösteri Türk vatandaşları ve Amerikalı turistlerden yoğun ilgi gördü.

Sam TV, İçer TV, Sam Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde stüdyo konuğu, tüm emlakçılar odası başkanı Mersin tabii ki, Sayın Aydın Karaduman. Hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk Kemal Bey.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Bugünkünün önemi çok kıymetli.
1: Evet.
0: 19 Mayıs biliyorsunuz 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora ne kadar önem verdiğinin artı kanıtı çıkıyor ortaya. Bu vesileyle de tüm ülkemizdeki vatandaşlarımızın bugünkü bayramını kutluyorum ben.
1: Evet. Şimdi hemen biraz oda seçimlerine geri döneceğim. Ezber bozan bir yani pek böyle oda başkanları yani ya 40 yıldır değil mi? Çok uzun yıllardır görevde olan oda başkanları var. Tabii ki tecrübe çok önemli. Yani üyeler sevmiş, benimsemiş, güveniyor. Ona diyecek bir şey yok. Ama siz ilk defa aday oldunuz ve kazandınız. Gelinen noktada yapıyı da görmüş oldunuz. Tüm Mersin, tüm Emlakçılar Odası yeni başkanla sizinle beraber kavuşmuş oldu. Gelinen noktaya baktığımız zaman nasıl bir oda devraldınız? Bu çok merak ediliyor. Ama gelir gelmez de farklılığınızı hissettirdiniz. Çalışmalarınızla, ziyaretlerle, önümüzdeki süreçle ilgili hazırladığınız projelerle. İsterseniz önce nasıl bir yapı devraldınız ve önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceksiniz?
0: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle gerek seçim sürecinde gerek şimdiki katkılarınız için SAN TV, İçer TV biz size çok teşekkürüz. Onu belirtmeden geçmek istemiyorum. Odaya gelince biliyorsunuz bu bir yıl süre zarfının içerisinde çok ciddi çalışmalarımız oldu. Ve sonucundan da meslektaşlarımızın teveccühleriyle şu anda Mersin Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı olarak işimize görevimizin başındayız. Ama şunu anladım, gerçekten tabii ki onur verici, tabii ki gurur verici ama omuzlarımızda çok ciddi bir yük olduğunu gördük. O da neden? Daha önce kronikleşmiş çok ciddi sorunlar var. Maalesef paranın ve insanın olduğu yerde hiçbir şekilde sorunların bitmediği. Düşünün son 5 ayın içerisindeki başkanlık sürecinde 64 sorun çözmüş bir başkan olarak karşınızda. Ve dolayısıyla tabii ki bunları söylerken de biz gelip burada sadece resim çekerek, efendime söyleyeyim, makasileştirerek değil de gerçekten de nasıl hizmet edebiliriz? Bu meslektaşlarımıza nasıl bir hizmetkar olabiliriz? Onun hesabını yapacağız. Akabinden de zaten bu seçim sürecinde bazı vaatlerimiz vardı. Ne demiştik biz? Bir ağacın kimliği olduğunu, bir binanın kimliği olduğunu ama maalesef bir emlakçının kimliği olmadığını dile getirmiştik. Şu anda biraz daha güçlüyüz. Neden? Çünkü oda başkanıyız. Biz artık bu sürece geçti ve biz de gelir gelmez Mersin Tüm Emlakçılar Odası düşünün web sayfası yoktu. Web sayfasını kurduk. Efendime söyleyeyim Instagram, Facebook adresleri oluşturduk. Düşünün odamızın bir konumu bile yok. Ve dolayısıyla bu tür şeyleri belki küçük ama çok önemli. Biz de gelir gelmez kimlik yaptırdık. Bu kimlikte ne var? Bir meslektaşımızın sicil numarası var, taşınmaz numarası var, TC kimlik numarası var ve en önemlisi önünde bir QR kodu var. O QR koduna işlediğinden direkte olarak sizin Mersin Tüm Emlakçılar Odası'nın web sayfasını atacaktır. Bu Aydın Karaduman kim? Aktif gayrimenkul nerede? Bugüne kadar neler yapılmış? Kişisel tüm bilgileri ortaya çıkmaktadır. Bunu da niçin yaptı? Çünkü daha önce biz bir müteahhitimize gittiğimizde size arz etmiştik. Müteahhitimiz şunu der, evet ben sizi tanımıyorum. Dolayısıyla şu anda kimin emlakçı, kimin üçkağıtçı, kimin ayakçı olması sonucu biz sizinle çalışmak istemiyoruz denilmişti. Bu da bizi gerçekten sektörel anlamda çok ciddi bir şekilde bizi üzmüştü. Biz de bunların önüne geçebilmemiz adına sağ olsun Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i ziyaret ettik. Kendisinden rica etmiştik bu billboardlarla alakalı. Kendisi bir hafta 10 gün bize tahsis edebileceğini. Biz de bu vesileyle inşallah Mersin Tüm Emlakçılar Odası olarak Ticaret Sanayi Odası Emlak Komitesi ve aynı zamanda Ticaret İl Müdürlüğümüzle beraber bir kamu spotu

0: oluşturarak bu kimliği olan, sertifikası olan sticker'larla bunları bize ait olan, yani bize üye olan meslektaşlarımızın, kimliği olan meslektaşlarımızın gayrimenkul danışmanı olduklarını, resmi olduklarını, kimliği olmayan şahısların da kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini dile getirmek adına meslektaşlarımızı nitelikli hale getirebilmemiz adına böyle adım attık.
1: Evet, çok önemli bu. Çünkü emlak işinde büyük paralar dönüyor. Evet. Büyük dolandırıcılık, değil mi, girişimleri de yapılıyor. Vatandaş yani ister istemez günümüz koşullarında herkese güvenemiyor. Evet. Şimdi bir resmiyet gerekir. Ve en azından emlakçı kendisini kanıtlaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir kurumsal yapının içerisinde olduğunu göstermesi gerekiyor. İşte bu kimlik, evet, tebrik ederim, alıcıya da satıcıya da çok büyük bir güven verir.
0: Evet.
1: Harika bir yerden başladınız. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Emlak Mersin'in geleceği.
0: Evet.
1: Çünkü artık Akdeniz Sahil Yolu Projesi, Çukurova Havalimanı, işte Kazanlı, Seyhan Proje, Turizm Projesi, Çeşmeli, Kız Kalesi, Otoban Yolu çalışması falan falan, artık turizmin ayak sesleri duyuyoruz. Mesela ben Dolmuş'la Erdemli'ye giderken indi bindi yere bakıyorum. Geneli Rusya'da Ukraynalılar.
0: Evet.
1: Evler almışlar. Bu neyi gösteriyor? İkinci bir Antalya yolda. Şimdi tam da bu noktada değerlenen, değil mi, araziler, yeni imar açılacak, alanlar oluşacak. Emlak sektörü sadece Mersin için değil, Mersin'in dışından da alıcıları buraya çekecek. Ve güçlü bir, değil mi, tüm, evet, emlakçılar odası gerekiyordu. Buradan başladınız. Bu bağlamda Mersin'in geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
0: Evet. Şöyle katkı yapayım, daha önce dile getirmiştim zaten. Mersin gerçekten son 5 yılın içerisinde baktığımızda da TÜİK verilerine baktığımızda da hiçbir zaman ilk 5'in altına düşmediğini görüyoruz Kemal Bey. Ve bugün bir ülkeyi bile ayakta tutan 358 kalemiyle bilinen inşaat sektörü çok kıymetli. Ve dolayısıyla bu inşaat sektörü, bu gayrimenkul, efendime söyleyeyim, Mersin'i pazarlama adına, gayrimenkulleri pazarlama adına bize çok ciddi görevler düştü ortada. Biz de hep şunu söyledik. Mersin aslında şehrin anahtarı bizde. Katma değerini sağlayan bizleriz. Ve dolayısıyla bugün düşünün, 12 milyon yıl önce de doğan, yaşayan insanların ve bugünkü güncel ilk istediği barınma, ihtiyaç anlamında söylüyorum. Barınmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya, evet, çıkıyor. Ve her insanın muhakkak bir şekilde satacak bir yeri olduğu ya da almak istediği bir gayrimenkul olması sonucunda bize ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Biz bunun farkındayız. Bu kısa süreliğine kamu kurumlarla görüşmelerimiz oldu. Gerek belediyelerimiz olsun, gerek tapu kadastro müdürlerimiz olsun. Tümüyle şehrimizi bir entegrasyon şekliyle bir network'u nasıl oluşturabiliriz, hep birlikte nasıl şehrimize katma değer katabiliriz hesabını yaparak çok da iyi gidiyoruz. Gerek meslektaşlarımızın, gerek kamu kurum yetkililerimizin bize karşı teveccühleri çok muazzam ve bu da bizi çok mutlu ediyor efendim.
1: Gayrimenkul alma zamanı mı, satma zamanı mı?
0: Onu şöyle dile getiriyorum. Bugün dünyada bakın, araştırın. Zengin insanların genelde krizlerde zengin olduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü şu anda para gerçekten yani paranın olmadığı, bankaların kredilerinin çok yüksek olması sonucu. Ülkemizin şu anda burada Orta Doğu'daki bu savaşlar neticesindeki ortam belli zaten. Aslında şu anda tam alım zamanı, alma zamanı ve emin olun biraz önce siz Mersin'imizin öneminden bahsettiniz. Mersin, ben hep şunu söylüyorum, bugün eşi ben

0: misafirlerimizin de Mersin'imizi ne kadar benimsedikleri aslında ortaya çıkıyor. Özet olarak şunu söylüyorum. Emin olun Mersin'e yatırım yapan her kim olursa olsun kesinlikle hayal edemeyeceği rakamlara ulaşabileceğini yeni keşfedilmiş ve gelecekteki Mersin çok kıymetli olacak. Yeni vitrinde, yeni bir vizyon, şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle alanların kazanacağını taahhüt ediyorum.
1: Evet. Taahhüt ediyorsunuz. Evet. Yani düşünmüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Kesin görüyorsunuz.
0: Kesin. Evet. Mersin'in kıymetini, Mersin'in evet. geleceğini bildiğim için ben 36 yıldır buradayım. Naçizane bilge insanlarla görüşmelerimizin sonucundan da onu gösteriyor. TÜİK verileri onu gösteriyor. Ve dolayısıyla...
1: Evet, Mersin evet. artık kabuğunu böyle tam manasıyla evet. kıracak ve Antalya'nın da önünde yer alabilecek. Çünkü bizim ören yerlerimiz Antalya'dan çok daha fazla.
0: Evet.
1: Bir de yani daha el değmemiş, ayak basılmamış kumsallarımız var.
0: Evet.
1: Turizme açılmamış. Şimdi efendim Esnaf Sanatkarlar Birliği'ne de yönetimine girdiniz. Evet. Gelinen noktada şimdi biraz daha o tarafa doğru yönelme durumumuz var. Başkan Veysel Sarı zaten kamuoyu tarafından yakından bilinen bir isim. Sizin de yönetimine girmeniz sürpriz olmadı aslında. Çünkü oda seçimlerinde dikkat çeken isimdiniz. Aydın Karaduman'ı herkes hem televizyon programlarıyla hem ziyaretlerinizle yakından tanıdı. Ve daha biraz daha ağır mı diyelim yani görev üstlenmiş oldunuz.
0: Evet.
1: Biraz Esnaf Sanatkarlar Birliği odası ile ilgili değerlendirmeniz ne olur?
0: Tabii ki şöyle Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ndeki Sayın Başkanımız Veysel Sarı Başkan'ın 40 yıla yakın aşkın süreçteki gerek saygınlığı gerek oradaki tecrübesi malum aşikar. Ve bu kısa süreliğine 69 tane odamızın olduğunu biliyoruz. Ve bunu teveccühleriyle bize kıymet vererek bizi yönetime alması bizim için çok kıymetli. Tabii ki bunu biz bir görev olarak düşünüyoruz. Gerçekten görev adamıyım. Saygı duyabilen, kesinlikle tecrübeye saygı duyan birisi olarak inşallah bu süreçte önümüzdeki süreçlerde Mersin Odalar Birliği'ne de ne gerekiyorsa hizmetler anlamında hazır olduğumuzu ve biz de layık olabileceğimizi, bize verilen tüm görevlerin layıkıyla inşallah yerine getireceğiz.
1: Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Var mı önümüzdeki süreçle ilgili? Yani kurumlar arası da iyi bir diyalog kurdunuz. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi biraz önce de ifade ettiniz. Kurumsallaştırma noktasında gözlemliyoruz. Örnek bir oda haline geldiniz. Yani yapıyı daha da kurumsal hale getirdiniz. Üyelerinize ciddi destekler veriyorsunuz. Hani seçimlerde vaatlerde bulunmuş. Onu erken mi tükettiniz?
0: Yok, hayır. Kesinlikle. Yani, ben arz edeyim, izin verin.
1: Buyurun,
0: arz edeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi bakın, daha önce ben 25 yıldır bu sektördeyim.
1: Evet.
0: Mersin Tüm Emlakçılar Esnaf Odası'na yılda ortalama 4-5 bin lira sadece sözleşme parasını veriyorduk biz. Hı hı. Ve biz gelir gelmez taahhütten bahsettiniz. Biz de taahhütte bulunmuştuk. Demiştik ki biz gelirsek inşallah... teveccühleri olursa bu sözleşmelerin tamamen ücretsiz hale getireceğimizi dile getirdik. Bakın şu anda bir an önce kimlikten bahsettim. Sertifikalardan bahsettim. Onları da şöyle düşünün. Siz bir emlak ofisine geçmeden önce camda sticker'ı göreceksiniz. Mersin Tüm Emlakçılar Odası'nın resmi üyesidir. İbaresini göreceksiniz. Çok İçeri güzel. Girdiğinizde hemen oradaki gayrimenkul danışmanımız kimliğiyle Mersin Tüm Emlakçılar Odası'nın resmi üyesidir. Kimlik göreceksiniz. Odasına geçtiğinde vitrinde Mersin Tüm Emlakçılar Odası'nın resmi üyesidir sertifikasını göreceksiniz. Ve dolayısıyla bu ne demek istiyorum? Bu projeyi bile ciddi bir rakam maliyeti söz konusu. Çünkü 1000 üyeye yakın olan bir odadan bahsediyoruz. Bunu tamamen ücretsiz biz meslektaşlarımıza arz etmek istedik. İkinci bir konu dediğim gibi bugün 1000 çarpı 4 yaptığımızda ya da 5 yaptığımızda bu sözleşmelerden bahsediyoruz. 4-5 milyon lira gibi bir rakam ortaya çıktı.

0: ortaya çıkıyor ve dolayısıyla biz bunu da kesinlikle biz bunu ücretsiz yapabileceğimizi dile getirdik. Ve bu web sayfalarındaki orada yine WhatsApp grubu kurarak, dediğim gibi web sayfaları kurarak gerek Instagram gerek Facebook benzeri bu mecralarda da tüm gelişecek yeni çıkan yasalar, meslektaşlarımızla alakalı oluşabilecek olumlu ya da olumsuz tümüyle onlara biz arz edeceğiz ve onlar için emin olun bu 4 yıl süre zarfının içerisinde inşallah eğer ömrümüz yeterli olursa ne gerekiyorsa yapacağımızı daha önce taahhüt etmiştik. Tekrar biz söz veriyoruz. Kısacası biz onlara hizmet için, hizmetkar için burada olduğumuzu bunu dile getiriyoruz. Hep dile getireceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, San TV, İçer TV ve San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Yine yarın görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde

0: Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var, çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi, her şeyimi çaldın. Lanet olsun Allahsız sana. Bahtıma da, karayazıma da. Beni sana kul köle yapan kaderime lanet.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaç büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bölgenin bu dönemde ateş çemberinden geçtiğini belirten Erdoğan, siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaysa 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında, "Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir" ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı motorlu taşıtlar verisini açıkladı. Nisan ayında Türkiye'de 182.034 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin'de bu rakam 3.817 oldu. Mersin'deki toplam araç sayısı ise 908.294'e ulaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çakır, kentin ihracatta Türkiye sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini ve gelişmişlik endeksinde de Mersin'in 12 basamak birden ilerlediğini söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazar tezgahlarındaki ürün etiketleri, fiyat bilgileriyle ölçü ve tartı uygulamaları kontrol edildi. Mersin'den çıktıkları gezi turu dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola veren 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakın çocuk mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silifke'de Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Mersin'de narkotik ekipleri bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Araçta yaklaşık 24 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın geniş aday kadrosu açıklandı. Geniş kadroda 35 futbolcu yer aldı. A milli takım Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
13: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi

0: biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 19 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan dikkat çeken gelişmeler günün bülteninde yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlanırken Mersin'de de kutlandı. Türkmen Şöleli'nden doğa yürüyüşüne kadar renkli etkinlikler düzenlendi. O görüntüleri birazdan sizlere aktaracağız. Öte yandan kentte narkotik operasyonu ve trafik kazası gündeme de geldi. Ayrıca Tarsus ve Çamlıyar'la da yaşanan olayla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye gündeminde kabine sonrası yapılan açıklamalar da ön plana çıktı. Şimdi detaylarla başlıyoruz. Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşku ve gururla kutlandı. Taksim Meydanı'nda düzenlenen törende Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet alanına çelenk bırakılırken Samsun'da da gerçekleştirilen bayrak devir teslim töreninde Orhan Çuavlı gençlere Türk bayrağını teslim etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının temsili olarak canlandırıldığı törende bayrak izcileri eşliğinde kutlama alanına taşındı. Ve renkli görüntüler yaşandı. Tabii Mersin'de de kutlamalar yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mersin'de düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Çelenk sunma töreninde Göksun Öz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin şiirler okuduğu ve genç sporcuların gösteriler sunduğu kutlamalarla program sona erdi.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mersin'de de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından ana kutlama törenlerine geçildi.

0: Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinde günün önemine yönelik konuşmayı İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz yaptı.
1: Bugün Türk milletinin kaderini değiştiren bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı tarihi bir günün 107. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Sizleri hepimizin yüreklerinde yanan 19 Mayıs ateşiyle, 19 Mayıs iradesiyle ve 19 Mayıs ruhuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, sevgili gençler, 19 Mayıs 1919 sadece bir tarih değil, bir milletin esaretten hürriyete, umutsuzluktan zafer ışığına yürüdüğü bir diriliş destanıdır. O gün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Anadolu'nun dört bir yanında filizlenen direnişin sembolü olmuştur. İşgal kuvvetlerine karşı başlayan bu kutsal mücadele vatanseverliğin, fedakarlığın

0: en yüce örneğiydi. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, gazilerimizin azmiyle şekillenmiştir. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamıyor, aynı zamanda ortak sorumluluğumuzu da hatırlıyoruz. Gençlerimize güvenmek, onlara yol açmak, eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda destek olmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.
1: Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlama törenleri genç sporcuların çeşitli branşlarda gösteriler yapmasıyla sona erdi.
2: Nasıl çıkmış bir zaman Samsun'dan yola, dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahları bayrak çıkmış her eski kola, taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törende yaptığı değerlendirmede günün önemine dikkat çekti. Seçer programın ardından basına özel röportaj vererek 19 Mayıs'ın gençlik ve milli mücadele açısından taşıdığı anlamı vurguladı.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerine katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören sonunda günün önemine yönelik özel röportaj verdi.
2: Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerimizin bayramı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne kilometre taşlarını döşenmeye başladı. Önemli bir gün. Aslında milletimizin tarihinin yeniden yazılmaya başlandığı gün, Cumhuriyet'in adımının atıldığı gün, kurumlarıyla, kurallarıyla Cumhuriyet'in, demokrasinin artık Türkiye'de yerleşmeye başladığı sürecin ilk gün 19 Mayıs 1919. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi, ülke uğruna mücadele etmiş kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Bugün burada Cumhuriyet alanında Mersin hemşehrilerimizle beraber öğrencilerimiz, gençlerimiz bayram kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün talihsiz bir olay meydana geldi. Bu bayramı da bu arada grup kutluyoruz. Tarsus'ta bir katliam yaşandı. 6 yurttaşımız vefat etti. Çok sayıda yaralı var. 8 yaralı yüksel. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu sebeple bugün Ergecan Aslan Meydanı'nda 19 Mayıs dolayısıyla yapılacak olan konseri de yarına ertelemiş olduk. Buradan Mersinli hemşehrilerime, gençlere de duyurmak istiyorum. Bugün erteleme etkinliğimiz yarın akşam Özgecan Aslan Meydanı'nda devam edecek. Türkiye'miz Atatürk'ün dediği gibi gençlere emanet ülkemiz. O günden bugüne gençler her dönemde olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, geleceğimizin güvence.

0: istikbalimiz. Gençlerimizi çağa uygun birer birey olarak yetiştirmek de bizim görevimiz. Devletin tüm kurumlarını, belediyeler de bunun içerisinde sorgulayan, düşünen, muhakeme edebilen, bilimin yolunda giden gençler yetiştirmemiz lazım. Onların önünü açmamız lazım. Modern dünyada diğer ülkelerle, milletlerle rekabetin yolu bilimden geçiyor. Dikkat ederseniz Mersin'de de 2019'dan sonra, yani bizim göreve gelmemizle beraber, gençlere, çocuklara karşı çok önemli sosyal politikalar geliştirdik ve bunu uygulamaya koyduk ve bu sürdürülebilir, etkin bir şekilde şu anda da devam ediyor. Yani 2019'da geldik, eğitim kurumlarını açtık. 3 gün sonra, 3 yıl sonra kapatmadık. Ya da sayısı 10'dan 3'e düşmedi. Devam. Sayısı 3'ten 25'e çıktı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri olarak daha kapsayıcı, siyasi fark gözetmeksizin, toplumda insanların yaşam biçimine asla bakmaksızın, onları bizim birer onurlu, şerefli, eşit yurttaş olarak görüp bu hizmetleri götürmek, onların çocuklarına, gençlerine hizmet etmek bizim birinci görevimiz. Onu da yerine getiriyoruz. Daha güzel günlere hep beraber çalışarak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak her şeyden öte bunları sağlayacağımızı düşünüyorum. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayi ve Türk dünyası ile ilişkilerde önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini ifade etti. Muhalefete de çağrıda bulunan Erdoğan, kriz dönemlerinde milli birlik ve sorumlu siyaset vurgusu yaptı.
2: Sadece savunma sanayi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparoğlu'nun dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime, birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği "Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır" sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı, hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden

gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek, inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar

0: içinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 33. Geleneksel Türkmen Şöleni coşkulu şekilde gerçekleştirildi. Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda yapılan etkinliğe yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden kültür ekiplerinin yer aldığı 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel ikramın yapıldığı Yörük ve Türkmen hayatını anlatan şölen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. ...1978 yılında başlayan Türkmen Şöleni'nin 33.sü Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda Mehteran takımının yürüyüşü ve gösterisiyle başladı. Erdemli Belediyesi'nin koordinesinde yapılan ve her yıl olduğu gibi bu senede yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şölende Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen kültür ekipleri sahne aldı. Şölende Türk dünyası gösterilerinin ardından sahne alan sanatçılar Azerin ve Sefok katılanları coşturdu. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karayla Azer'in Çırpınırdın Karadeniz türküsünü seslendirdi.

0: geçen sene tarihinin en kalabalık Türkmen şölenini yapmıştık. Bu sene görüyorum ki üzerine koyduk. Geçen seneden daha kalabalığız. Tarihinin en kalabalık Türkmen şölenini 33.sine denk geldi. Mersin'in plakasına denk geldi. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
1: 50 bin kişinin eşliğinde bugün 33. Türkmen şölenimizi vatandaşlarımızla kutluyoruz. Yörüğün, Türkmen'in hayatını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Kıl çadırlarımızda, yayık hayranlarımız, sıkmalarımız, Erdemli'mizin Erdemli markalı limonatalarımızda vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Vatandaşlarımız eğleniyor. Tabii onların bu şekilde eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah her sene Türkmen şöleni üzerine koyarak devam edecek.
2: Şölene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz'sa konuşmasında şu konulara değindi.
3: Kültürümüzün mayasını yaşatıyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi Anadolu'nun kapılarını açan irade, coğrafyayı vatan yapan ruh, zor zamanlarda milletine siper olan iman, yörük Türkmen ovalarında yükselmiştir. İşte bu nedenle biz Türkmen şölenlerimizi sadece eğlence programları olarak değil, milli hafızanın diri tutulduğu, kültürel mirasının gelecek nesillere aktarıldığı önemli buluşmalar olarak değerlendiriyoruz.

0: Mersin'de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Toroslar Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Sinop mevkiinden başlayarak Gözne Kalesi'nde sona eren etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı.
1: Mersin'de Toroslar Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Sinop mevkiinden başlayıp tarihi Gözne Kalesi'nde sona eren etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Sabahın erken

saatlerinde ücretsiz servislerle alana taşınan katılımcılar yaklaşık 4 kilometrelik parkurda Torosların doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaptı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Yürüyüş sonunda Gözne Kalesi'nde katılımcılara sıkma, ayran ve çay ikram edilirken davul zurna eşliğinde karşılanan vatandaşlar marşlar söyledi, halay çekti.

0: Kale önünde açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ise 19 Mayıs coşkusunu zirveye taşıdı. Etkinliğe katılan Abdurrahman Yıldız, Torosların tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yıl boyunca farklı bölgelerde toplam 6 doğa yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.
1: İçinde bulunduğumuz alan tarihi Gözne Kalesi. Burası 300 yıla yakın bir tarihe sahip bir alan. Toroslarımızın muhtelif alanlarında bu tarz güzel yerlerimiz var. Hem tarihi güzellikleri olan hem doğal güzellikleri olan bir ilçe Toroslar, biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu güzelliklerin açığa çıkartılması ve halkımıza tanıtılması için, hem de onlarla güzel, mutlu bir gün, eğlenceli bir gün geçirmek için bu yıl 6 kez bu yürüyüşleri tekrarlayacağız. İlkini Gözne'de başlattık. Aynı zamanda bu yürüyüşümüzün bir mottosu da Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bir bayram. 19 Mayıs bu memleket için çok önemli bir gün. Çünkü bu memleketin tapusunun yeniden alınmaya başlandığının ilk günü. Yani tapusunun geri alınmasına irade gösterildiğinin ilk günü. Dolayısıyla insanlarımız buna çok önem veriyorlar. Dolayısıyla Atatürk bunu çok önemsediği bir gündü ve onun için gençlere bunu bayram olarak ilan etti. Biz de bugünün anısına, bugün Gözne'mizde yürüdük. Bundan sonra Toroslarımızın muhtelif mahallelerinde bu tarz güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Yürüyüşler yapmaya devam edeceğiz. Ben bu gün yürüyüşümüze katılan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşlere katılacak hemşerilerimiz için de onları şimdiden davet ediyorum. Sağ olsunlar.
2: Mersin'de narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurulan araçta 24 kiloya yakın esrar ele geçirildi. Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Mersin'de narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu narkotik madde bulunduğu değerlendirilen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 23 kilo 984 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan ÇA gözaltına alındı.
3: Sarı çanta,

0: en kohu görünüm itibariyle esrar maddesi.
1: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
1: Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Rus uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Okul servisi aracı seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rus uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü, hostes ve 15 Rus uyruklu öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Mersin Üniversitesi'ne sevk edildiği bildirildi.

0: Şimdi de sosyal medyadan yansıyan görüntülerimiz var.
1: Giresun'da bir araç yüzlerce metrelik yamaçtan takla atarak yuvarlandı.
2: Ya Allah!
3: Sizin tamam ya Allah Allah!
4: Başarı adam kaldı herhalde.
2: Ya Allah!
1: Hatay'da 177 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsüne 55 bin TL ceza kesildi. Kocaeli'de köprüden sarkan reklam afişinin çarptığı motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Bursa'da bir tamirci seyir halindeki kamyonetin kaputunu açarak arızayı tespit etmeye çalıştı. Mersin'de bir pilot uçağıyla gökyüzünde izlediği rotayla İrem ismini yazdı.

Bir tavşan seyir halindeki scooter sürücüsünü yere düşürdü. Bir kedi ile bir market sahibi arasında sıcak anlara sahne olan dostluk.

timsah bakıcısını bir darbeyle yere serdi. Maraş dondurmacısının klasik şakalarını yapmasını beklerken hayal kırıklığı yaşadı. Mecburiyet her soruna bir çözüm buldurur. Almanya'da bir sığınmacı bir kadına bıçakla saldırdıktan sonra polis gelince 17. kattan düşerek hayatını kaybetti.

0: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: İzleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu

0: optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
4: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89.

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0500

0: 844-26-16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-26-16 Akdeniz Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni?

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik

0: Kurtarma depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: üretiminde öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı. Söyleyecek sözün var.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesin.

0: ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum, dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk Gençliği ile iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü, MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunları

0: sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

生一年眠。

0: Efendim gündemdeki gelişmeleri, öne çıkan konuları sizlere aktaracağız. Dün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yaptı. Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda konuşulan konular ve gündemdeki konulara yönelik bir açıklama yaptı. Sayın Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan konular şunlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hem iç siyasete hem de bölgesel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan konuşmasının başında Tekirdağ Çorlu'da çıkan silahlı çatışmada şehit olan polis memurlarıyla Mersin Tarsus'ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı verdi.
2: Sözlerimin hemen başında Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk polis teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum.
1: Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve küresel krizlerin enerji fiyatları ile enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
2: Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeylilerin çok büyük rolü, etkisi, sabotaj girişimi vardır.
1: İç siyasete yönelik mesajlarında muhalefeti eleştiren Erdoğan, yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir dedi.
2: Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar.
1: Konuşmasının sonunda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla

0: Vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan 9 günlük tatil sürecinde yola çıkacak sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.
1: Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Büyük Türk Kurultayı'na, Gençlik Kurultayı'na katıldı. Yapmış olduğu konuşmasında önemli noktalara değindi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu.
3: Al bayrağın altında şahsiyetini Bozkurtlu Mavi Sancağın gölgesinde gençlik güçlerini büyüten, Kızıl Elma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum.
2: Konuşmasında 19 Mayıs'ın tarihi önemine vurgu yapan Devlet Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını istikbal seferinin başlangıcı olarak nitelendirerek 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır ifadesini kullandı.
3: 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere! Hasretini çektiğimiz dualarda, dilediğimiz sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşında dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftar etsek azdır. Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle itti. Kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır.
2: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Devlet Bahçeli, bu yük siyasi bir hedef değildir dedi.
3: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin, ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun, birbirinize dayanın, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Unutmayınız, büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır. Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır?
2: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün coşkuyla, gururla kutlandı. Mersin'de de kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mersin'de de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından ana kutlama törenlerine geçildi.

0: Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinde günün önemine yönelik konuşmayı İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz yaptı.
1: Bugün Türk milletinin kaderini değiştiren bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı tarihi bir günün 107. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Sizleri hepimizin yüreklerinde yanan 19 Mayıs ateşiyle, 19 Mayıs iradesiyle ve 19 Mayıs ruhuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, sevgili gençler, 19 Mayıs 1919 sadece bir tarih değil, bir milletin esaretten hürriyete, umutsuzluktan zafer ışığına yürüdüğü bir diriliş destanıdır. O gün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Anadolu'nun dört bir yanında filizlenen direnişin sembolü olmuştur. İşgal kuvvetlerine karşı başlayan bu kutsal mücadele, vatanseverliğin, fedakarlığın ve inancın en yüce örneğiydi. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, gazilerimizin azmiyle şekillenmiştir. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamıyor, aynı zamanda ortak sorumluluğumuzu da hatırlıyoruz. Gençlerimize güvenmek, onlara yol açmak, eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda destek olmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.
0: Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlama törenleri genç sporcuların çeşitli branşlarda gösteriler yapmasıyla sona erdi.
2: Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola, dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahlanıp bayrak çıkmış her eski kola, taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

0: gençler, ülkemizin en kıymetli gücü, yarınlarımızın en büyük umudusunuz.
1: 19 Mayıs'larda dönür zaman.
2: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de 19 Mayıs kutlamalarına katıldı. Törenler sonrasında özel bir röportaj verdi.
3: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerine katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören sonunda günün önemine yönelik özel röportaj verdi.
4: Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerimizin bayramı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne kilometre taşlarını döşenmeye başladı. Önemli bir gün. Aslında milletimizin tarihinin yeniden yazılmaya başlandığı gün, Cumhuriyet'in adımının atıldığı gün, kurumlarıyla, kurallarıyla Cumhuriyet'in, demokrasinin artık Türkiye'de yerleşmeye başladığı sürecin ilk gün, 19 Mayıs 1919. Başta Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi, ülke uğruna mücadele etmiş kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Bugün burada Cumhuriyet alanında Mersin hemşehrilerimizle beraber öğrencilerimiz, gençlerimiz bayram kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün talihsiz bir olay meydana geldi. Bu bayramı da doğarlaklılık kutluyoruz. Tarsus'ta bir katliam yaşandı. 6 yurttaşımız vefat etti. Çok sayıda yaralı var. 8 yaralı yüksel. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu sebeple bugün Özgecan Aslan Meydanı'nda 19 Mayıs dolayısıyla yapılacak olan konseri de yarına ertelemiş olduk. Buradan Mersinli hemşehrilerime, gençlere de duyurmak istiyorum. Bugün ertelenen etkinliğimiz yarın akşam Özgecan Aslan Meydanı'nda devam edecek. Türkiye'miz Atatürk'ün dediği gibi gençlere emanet ülkemiz. O günden bugüne gençler her dönemde olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, geleceğimizin güvencesi, istikbalimiz. Gençlerimizi çağa uygun birer birey olarak yetiştirmek de bizim görevimiz. Devletin tüm kurumlarını, belediyeler de bunun içerisinde. Sorgulayan, düşünen, muhakeme edebilen, bilimin yolunda giden gençler yetiştirmemiz lazım. Onların önünü açmamız lazım. Modern dünyada diğer ülkelerle, milletlerle rekabetin yolu bilimden geçiyor. Dikkat ederseniz Mersin'de de 2019'dan sonra, yani bizim göreve gelmemizle beraber, gençlere, çocuklara karşı çok önemli sosyal politikalar geliştirdik ve bunu uygulamaya koyduk ve bu sürdürülebilir, etkin bir şekilde şu anda da devam ediyor. Yani 2019'da geldik, eğitim kurumlarını açtık. 3 gün sonra, 3 yıl sonra kapatmadık. Ya da sayısı 10'dan 3'e düşmedi. Devam. Sayısı 3'ten 25'e çıktı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri olarak, daha kapsayıcı, siyasi fark gözetmeksizin, toplumda insanların yaşam biçimine asla bakmaksızın, onları bizim birer onurlu, şerefli, eşit yurttaş olarak görüp bu hizmetleri götürmek, onların çocuklarına, gençlerine hizmet etmek bizim birinci görevimiz. Onu da yerine getiriyoruz. Daha güzel günlere hep beraber çalışarak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak her şeyden öte bunları sağlayacağımızı düşünüyorum. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun.

0: Mersin'in Mut ilçesinde Silifke yolu üzerinde yaşanan kazada şeridinden çıkan otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve kızı hayatını kaybetti. Sürücü baba ağır yaralandı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Adem Korkmaz idaresindeki otomobil şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Anne Emine ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından çıkarılan cenazeler cenaze aracıyla morga gönderildi. Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Rus ailelerin çocuklarının okuduğu özel bir okula öğrenci taşıyan servis kaza yaptı ve devrildi. Serviste sürücü, hostes ve öğrenci toplam 17 kişi yaralandı.
1: Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Rus uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi. Okul servisi aracı seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rus uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü, hostes ve 15 Rus uyruklu öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Mersin Üniversitesi'ne sevk edildiği bildirildi.
0: Açıkada öğretmenler yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla greve gittiler ve öğretmenler çalıştıkları okullarda polis baskınını engellemek, grevlerine son verilmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan bir müdahaleyi engellemek amacıyla da barikatlar kurdu.
1: Belçika'da öğretmenler 27 Mayıs'ta oylanması beklenen yeni eğitim reform paketine tepki için greve başladı. Bu kez sokak yerine okullarda eylem yapan öğretmenler okul girişlerine barikat kurarak bazı eğitim kurumlarında derslerin yapılmasını engelledi. Grev nedeniyle özellikle Valon bölgesinde çok sayıda okulda eğitim durdu. Bazı okul yönetimleri de eyleme destek vererek öğrencilere izin verdi. Öğretmenler personel azaltılması, sıcak yemek hizmetinin kaldırılması, aidat artışı ve emeklilik haklarındaki kısıtlamaları içeren reform paketinin geri çekilmesini talep ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde de bir İslam merkezine saldırı oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda iki saldırgan etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası merkezde bulunan okul tahliye

0: edilirken çok sayıda çocuk güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı. Yetkililer olayda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Öte yandan bölgedeki hastaneden yapılan açıklamada yaralıların kabul edildiği ve acil durum prosedürlerinin devreye alındığı bildirildi.
1: Değerli seyirciler, Mersin'in Simge işletmelerinin

0: ve yüzlerce vatandaşın, eş, dost, tanıdığın katılımıyla yapıldı.
1: Mersin'in uzun yıllardır kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Ananas Kafe yeni adresinde yeniden kapılarını açtı. Açılış programına Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
2: Bugün çok mutlu günü. Adnan'ı hepimiz çok seviyoruz. Bir kardeşimiz gibi. Çok değerli bir insan, değerli bir esnaf, düzgün adam. İşini de iyi yapıyor. Yani bunca yıldır burada Mersin'de varlık göstermesinin temel sebebi bu. Adnan'ın yanındayız. Adnan'ı seviyoruz. Ananas Kafe hayırlı uğurlu olsun.
3: Evet, Ananas Kafe deyip geçmemek lazım. Mersin için nesilden nesile geçen ve tat, lezzet konusunda taviz vermeyen. Elbette ki İşletmenin var olma sebebi para kazanmak ama Adnan abi de başka bir şey görüyoruz bugün bu toplulukta. Çok güzel dostluklar edinmiş, çok değerli, kıymetli Mersinlileri bir arada buluşturmayı becermiş.
4: Aslında burada sadece bir iş yeri açılışı yapmıyoruz. Bir hamburgerci ya da bir kafe açılışı yapmıyoruz. Ananas Kafe ve Adnan abi bir marka. Bunun da Mezitli'de yaşam buluyor olması, yaşatılıyor olması güzel bir şey.
5: Adnan abi, Mersin'in Adnan abisi. Hamburgeri sayesinde öğrendik. Ananas Adnan demek bir değer demek. Bir birleştirici güç demek. Emek demek, her şey demek. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Çok güzel bir nokta oldu ve Mezitli'ye de çok güzel bir değer kattı. Adnan abiye çok güzel bir değer katacak. Karşılıklı herkesin kazanacağı bir nokta olacak. İnşallah çok güzel işleri, bereketli işler olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçenlere ben teşekkür ediyorum.
1: Açılışa katılan protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Ananas Kafe yeni yerinde yeniden açıldı.
0: Ve sosyal medyaya bakalım, gözümüze takılanlar neler? Konya'da caddeye bırakılan Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sosyal deney yapıldı.

Efes 2026 tatbikatına katılan Kırgız birlikler tatbikatla ilgili paylaşım yaptı. Giresun'da tünele giren sürücünün önüne çıkan ayı uzun süre aracın önünde koştu.

0: सेकंड रुको, चॉकलेट मिल सकती है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट
1: चॉकलेट
0: है। क्या नाम आपका?
1: आरुष।
0: आपको क्या नाम है?
2: Bir uçağın kalkışı sırasında motorların oluşturduğu hava akımı insanların ayakta durmasını zorlaştırdı.

0: Bir gezginin yolda karşılaştığı çocuklarla kurduğu samimi anlar.
1: Alo.
2: Alo.

Bir helikopter pilotu fotoğraf çekilmek isteyen adamın isteğini geri çevirmedi. Arabasını park etmek isteyen adam park yerini tutan kadına karşı zekice bir yöntem uyguladı.

0: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
15: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
16: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: satışlarımız arttı.
1: Arttı mı?
0: Buradan ilgili firmalar da bir yoğunluk olduğunu söyleniyor. Derin dondurucular.
1: Neyi arttı hocam?
0: Şimdi Ramazan ve Esat abi her zaman söylerim. Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ben önemseyen bir adamım. Dini anlamda eyvallah. Ama yardımlaşma ve paylaşma anlamında çok önemli bir iki bayram bu.
1: Evet.
0: Kurban paylaşmaktır. Ne yazık ki herkesi kastetmiyorum. Özellikle Mersin'de belli başlı lokasyonlarda görüyorum. Kurbanı kesiyorlar, derin dondurucuya atıyorlar. Bir yıl yiyorlar abi. Bu kurban değil abi. Bu et kesmektir, et yemektir. Kurban paylaşmaktır abi. Belirli bir bölümünü evine alırsın karınca kararınca. Onun bir ölçütü yoktur. Buradan Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük büyük alimdi benim için. Yaşar Nuri Öztürk. Çok severim kendisini. Çok da takip ederim. Bütün kitaplarını da okumuşumdur. Kur'an meyalini de onun üzerinden okurum ben. Ya Elmalili Hamdi ya da Yaşar Nuri'nin meyalini okurum. Evimde baş köşemde vardır. Böyle çok sayılara takılı kalmayı sevmezdi o. Üçler, beşler, yediler, şu parça, bu parça. Abi gerek yok derdi. Şimdi sen yılın 365 günü hocam ben seni de biliyorum, onu da biliyorum. Karınca karınca, karnınızı doyurabileceğiniz kadar et alıp evlerinize götürebilen insanlarsınız. Sabit bir geliriniz var, eviniz var, bir düzeniniz var. Ufak çaplı da, küçük de olsa bu işleri yapabilirsiniz. Kurbandan kurbana, acitasyon yapmıyorum, evine et giren aileler var. Dolayısıyla kurban paylaşmaktır abi. Derin dondurucu satışlarını bırakalım abi. Kestiğimiz kurbanları dul, yetim, öksüz, gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere verelim. Burası bir spor programı. Kentin sporunu konuşuyoruz, yereli geneli konuşuyoruz. Ama malum sen de biliyorsun. Hocam bu yıl 13.sü. Allah nasip ederse daha görmedik. 13 tane Ramazan bayramı ve 13 tane 13. kurbanımız olacak. Bizim gönül dostlarımız var Esat abi. Sen biliyorsun, evet, sen de biliyorsun. Evet. Herkesin bir iş kolu var. Hocam bu Ramazan'da yaptığımız gibi yine bu kurbanı da Allah nasip eder ise üzerimizde vekaleti olan abilerimizin yurt dışı bağlantılı arkamızda tırnak içinde kimse yanlış anlamasın başka yerlere de çekmesin yine burası spor programı hiçbir tarikat cemaat bağlantısı olmaksızın direkt Allah'a bağlı olarak dostlarımızla beraber kesip ev ev adres adres listelerimiz var hocam. Tespit edilmiş listelerimiz var. Kurban Bayramı'nda sizlerden ricam bitiriyorum hocam çok uzattım. Cuma namazında hocamız ne diyor hutbede? Allah tutasınız diye size akıl verir. Akrabalara ve yakınlara bakmayı emreder. Allah'ın ayeti
1: bravo,
0: bu.
1: Bravo.
0: Allah'ın ayeti bu. Evet. Hocam benim bakmakla yükümlü olduğum akrabalarım ve yakınlarımda kurbana ihtiyacı olan şükürler olsun yok.

0: Hepsi memur, amir.
1: Hüseyin ben varım diyor.
0: Yok abi. Çalışsın aslında. Aslan gibi. 29-30 yaşında. Hocam taşın suyu.
1: Et falan bekleme Hüseyin.
0: Yap git çalışacak abi.
1: Çalışalım.
0: Git çalışacak çalış. Abi.
1: Git çalış.
0: Çalışacak abi. Aslan gibi 29-30 yaşında taşı sıksa suyunu çıkarır. Kimsenin ihtiyacı yok. Gerçekten gittiğimiz aileler, tespit ettiğimiz aileler hocam. Dul, yetim, öksüz ve gerçekten ihtiyaç sahibi aileler. Bana göre programın en önemli yerinden programın başında konuştu. Ben bu vesileyle tüm Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden mübarek olmasını diliyorum. Ama hocam lütfen bunu ciddi al gülme. Kurbanlarınızı
1: şey gülüyor,
0: hocam
1: şey.
0: Yazar o.
1: Abi nasıl yazıyor böyle?
0: Doğru söylüyor.
1: Ya böyle. Okuyamam bunu da ya.
0: Bak hocam bak Abidin Yağmur ne güzel yazmış. Bektaş'ın Kurban Bayramı mesajına katılıyorum. Bak. İşte budur abi. O yüzden abi biz gene programımızı spora dönelim.
1: Abidin katılıyorsa ben de katılıyorum. Ya keşke bunu var ya. Keşke bunu Abidin'i çağırsaydım. Olabilirdi aslında. Vallahi. Evet. Ama şöyle yapalım mı? Bir gün öyle yapalım.
2: Bir gün zaten bir programımız kaldı.
1: Tamam. Onu da
2: Abidin'le beraber.
1: Sen var olalım abi.
2: Olur tamam.
1: Tamam sen de olsun.
0: Fanatik Galatasaraylıdır abi.
1: Olsun abi. Sıkıntı biz saygı duyuyoruz abi. Şampiyonluk şey mi?
0: Sıkıntı adamlar helal olsun abi.
1: Helal olsun. Bayram mesajı bitti mi?
0: Bayram mesajı bitti. Sen de şunu söyle. Kurbanı alıp bir yıl boyunca yemeğin gidin. İhtiyaç sahiplerine verin de ya. Bir gün de ağzından duyayım hocam bunu ya.
1: Diyeceğim abi.
0: 13 senedir bu yan yanayız burada. Duymadım.
1: Duymadın.
0: Bir de Esat abiyle 10 yıl önceki durumum gündeme geldi. Bir onu anlatalım bir. Unuturum ben.
1: Anlatalım onu. Dur. Şimdi hemen mi anlatalım?
0: Seninle alakalı. Ve Esat abiyle alakalı. Unuturum. Bir cümle.
1: Bir cümle.
0: Esat abi bir gün bundan 10 yıl önce iş yerinde otururken bir yorum yazdım programa. Sen hatırlayacaksın onu. Mahmut Hoca orada esip gürleme atla gel dedi.
1: Öyle demedim. Yazıyor çiziyor tamam mı?
2: He.
1: Yazıyor çiziyor. İyi yayınlar mı iyi yayınlar. Ya bizim iyi yayınlar mı iyi yayınlar. Tamam saygı duyuyoruz. Değerli kardeşimiz. Şimdi aklımda da böyle arayışlarım çok benim biliyor musun? Hani tespitlerim böyle mesela Mersin'de çok birbirinden değerli insanlar kazandırdım. Sen bunu biliyorsun. Hatta sen bana bir gün dedin ki hatırlıyorsan
0: hocam, kazandırdığın bile lanet olsun dediğin süreçler de olmuştur
1: asla,
0: hocam.
1: Asla.
0: Hocam başka, ben başkaları için.
1: Bazı insanlar
0: var. Ben kendimi kastetmiyorum.
1: Senin lanet olsun dediğim insanlar var. Şimdi Bektaş Esat dedi ki hocam dedi seni tebrik ediyorum. 2012 falandı. Neden dedim tebrik ediyorsun? Cuk diye oturdun boşluğu doldurdun.
0: İşte onu anlatacaktım. Bir baktım ilk yorum.
1: Ya ben bitireyim şunu.
0: Hocam ilk yorumda kaplandı. Hocam 10 yıl unutma.
1: Yazıyor bak.
0: Çok kibar bir adamım.
1: İyi yayınlar.
0: Ucu değilim ama unutma.
1: İyi yayınlar.
0: Önlerden çıktı ulan deseydin bak onu da unutma. Ha.
1: Esat iyi yayınlar, mi yayınlar bilmem ne falan dedim. Bana bak Bektaş dedim gevezelik yapma özür dilerim.
0: Aynen hocam.
1: Aynen dedim oradan lokum, fıstık, mısık, leblebi ne alıyorsan al kap gel buraya dedim.
0: Hatırlamadın mı?
1: Abi 15 dakika geçmedi. Helikopterle mi geldin? Nereye geldin abi? Uçtun mu buraya? O zaman da stüdyo böyle. Orada böyle yaptı. Gel dedi. Ben mi dedi? Sen gel.
2: O gün bugündür.
0: Şimdi, o gün bugündür. Kurtulamadık bundan hocam diyor.
1: Dediğine dedim ki kamerayı çevir otur yanıma.
2: Bir cezereyi de tavladım.
1: Hocam, evet arkadaşlar dedim.
0: Ama ilk yorum Esat Durak'tan da unutma.
1: Ondan sonra dedim ki.
0: Abi tam partnerinizi buldunuz budur ya.
1: Evet.
0: Kapatamıyorum programı dedi. Hatırlıyor musun?
1: Şaka bak şimdi. Bundan sonra dedim mi? Bektaş adı güzel kardeşimiz bizlerle beraber olacak. Ben mi? Evet sen dedim. Buyurun Bektaş'ın sözü sizde. Bektaş böyle kaldı.
0: Hocam peki Dağıstan Kızıltan'ın yorumuna ne diyorsun? Hacı Bektaş adı güzelliğiyle sahura doğru programına hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar.
2: Evet hocam, biraz oraya doğru kayıyor Dağıstan.
0: Bir de
2: doğru söylüyor.
0: İsim ve mahlas da uyuyor benim. Hacı,
2: tabii.
0: Bektaş, adı güzel.
2: Üç isimler bu programlara uygundur yani. Üç isim. Hacı Bektaş, adı güzel.
0: Ama bizim tarikatımızın bir tarikatımız var iki yerde. Mahmudiye.
2: Mahmudiye
0: tarikatı bu cübbesiz olanlar hocam.
1: Yeşil ofis.
0: Yeşil ofisimiz var hocam. Evet. Hocam derin sularda yüzüyoruz. Bak yukarıda kayatepe vurmaya başladı. Bak, sus demeye başladı.
1: Şimdi bizim Esat da dahil bizim ne kadar rahmani olduğumuzu.
0: Tabii.
1: Rahim olduğumuzu.
0: Tabii.
1: Fitne ficil olmadığımızı.
0: Memleket bilir.
1: Devletimize.
0: Milletimize. Aynen hocam.
1: Ne kadar sadakatli olduğumuzu bilir. Gevezelik yaparız ayrı konu. Bizimki gevezelik.
0: Hocam bir de daldan dala atlıyoruz da şu konu notların arasında var mı da bilmiyorum da dünya basınına çıktık hocam. Espri yapmıyorum burada. Şimdi daha farklı bir anda konu. Bir Tarsus'ta katliam mı oldu
1: evet,
0: hocam?
1: Evet ya.
0: Ve Sabri diye arkadaşım o vefat eder.
1: Ya ama şimdi ona niye girmedin biliyor musun?
0: Girmedin de.
1: Yok şöyle girmedin.
0: İçip keraneseydin.
1: Yayın yasağı var abi.
0: Ha, kaldırılmadı.

0: Burada.
1: Yok, kaldırmadım.
0: Peki hocam.
1: Onun için konuşmak istemedim.
2: Yok, çok detaylı konuşmaya gerek yok.
1: O konuya hiç girmiyorum.
0: Ben
1: kusura bakmayın. Bilmem katılır mısınız katılmayın. Evde dizi izlerken abi eşkıya dünya hükümdar olmaz.
0: İsim verme.
1: Bu vurmalı kırmalı yok mu abi böyle? Hani boks.
0: Mafyamatik filmler.
1: Ben sevmem abi. Ben 80'ler, 90'lar.
0: Hababam sınıfı.
1: Bizim aile, hababam sınıfı.
0: Bizim aile, süper baba.
1: Süper
0: bizimkiler.
1: Baba, bizimkiler.
0: Hocam bunlar...
1: Ben bunları izlerim abi.
2: Türkiye'deki sosyal...
0: Gerçekten öyle hocam.
2: Yok abi. Türkiye'deki sosyal çürümenin ne boyutlara geldiğini ispatlayan bir şey.
1: Yani yaşar abi ya.
0: Olay yani. Dün ne oldu biliyor musun? Bir cümleyle abi, bitiriyorum hocam bunu. Şey. Ablam orada, ailesi, öğretmen ablam, eşiyle birlikte orada yaşıyorlar. Ne kadar acı bir durumdur ki. Ablamla eniştemi aradım. Üniversite sınavına hazırlanıyor oğlu. Babam bazen kendi yürüyerek öğretmenlerine gidiyor. Ne dedim biliyor musun hocam? Ya bu korku imparatorluğu değil. Önüne gelen hiç alakası olmayan insanları öldürdü bu.
2: Kesinlikle.
0: Kişi yakalanmamıştı ve helikopter destekli çalışmalar vardı. Gördün mü? Evet. Bitiriyorum hocam. Oğlunu kursa bu gece, bugün gönderme, yarın haber gelir, ona göre yakalanır. Onuna göre gönder dedim. Düşünebiliyor musun? Ne kadar acı bir durum.
2: Okul meselesinde de öyle oldu ya.
0: Evet.
2: Yani. Allah başka bir acı yaşatmasın.
0: Hocam bir çırpıda bir yorumları okuyayım mı?
1: Şöyle şunu oku, şunu diyeceğim. Allah, iki tane çocuğum var, Allah bağışlasın. Esat Erhan'ın çocuk.
2: Yok.
1: Yok. Şimdi evlat sana diyorum.
0: Evet hocam. Böyle
1: konuşuyorum. Ben evladım yaşasın.
0: Aa hocam.
1: Şimdi iki tane çocuğum var. Allah acılarını göstermesin. Allah kimseyi, hiçbir anneyi babayı evladında terbiye etmesin.
0: Amin
1: Rabbim.
0: Hocam.
1: Evli de olsa annen aramış gençlik söz programı.
0: Tabii.
1: Seni daha hala 18 yaşında istemiyorum.
0: Tabii,
1: öyle. Öyle. Büyük çocuklar, yetişkin çocuklar olan Allah, annelere babalara Allah sabır versin.
2: Allah kimseyi evladıyla
1: biraz geç kaldığı zaman huysuzlanıyor.
0: Tabii.
1: Hele bir de telefona cevap vermedi mi?
0: Tam huysuzlanıyor.
1: El ayağı titriyor.
0: Tabii. Onun hocam için, çocuğuna güvenmediğinden değil.
1: Tabii. Aynen öyle.
0: Ahlak o. Esat abimin dediği gibi ahlaki çöküntü
1: tabii.
0: Her yerde.
2: Maalesef.
0: Ailelerimize kadar girdi.
2: Maalesef.
0: Bir çırpıda yorum okuyayım mı hocam?
1: Tabii hocam.
0: Ondan sonra programa herhalde gireceğiz biz.
2: İnşallah.
0: İnşallah gireceğiz. Bizim Esat abi biliyorsun bizim programı. Birazdan da dağılır. Hadi gidelim deriz. Nusret Apare demiş ki 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan o büyük yürüyüşün izinde gururla ve umutla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı kutlu olsun. Hocam daha seçimlere 3 yıl gibi uzun bir süre var. Ama Apar Nusret altına bir ünvan da yazmış. Limonluk Mahallesi muhtar adayı olduğunu
1: abi
0: söylemiş.
1: Abi destekliyoruz.
0: Hocam daha 3 yıl
1: var. Destekliyoruz. Limonluk Mahallesi muhtar adayımız Apar Nusret.
2: Apari.
0: Hocam Apari, evet. Esat abi ilgilendiren bir mesaj. Esat abinin adamı Erkan abi güzel hayırlı yayınlar olsun demiş.
2: Eyvallah Erkan'cığım.
0: Abi özellikle
2: senin orada izleme benim için bir güç kaynağı.
0: Özellikle Esat abiye ilgilendiren bir mesaj bekliyoruz. Bizi geç abi.
2: Evet,
0: Esat abi seni çok sever abi.
2: Biliyorum ben de.
0: Gerçekten seni çok sever.
2: Ben de çok seviyorum.
0: Mesut aynen. Cömert iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Çarşamba günü maç var. Mustafa Babacan yazmış. Atkı satan var mı demiş hocam. Ne maçı? Yarınki maçı mı söylüyor hocam?
1: Akdeniz Belediye, Anamur Belediye.
0: Hüseyin Adı Güzel iyi yayınlar demiş. Ali Kır da var hocam. Yine 3 yıl olmasına rağmen bağımsız
1: milletvekili adayımız Ali Kır.
2: Öyle mi?
0: Evet.
1: Benim adayım yani hocam. Ben ilan ettim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sizleri kalpleri duygularımla, kalbi duygularımla selamlıyorum demiş. Abidin Yağmur iyi yayınlar demiş. Bektaş'ın kurban mesajına katılıyorum demiş. Hüseyin Adı Güzel şimdikiler kurbanı kesiyor. Bir taraftan da mangal yakıyor. 3-5 komşuya da onu okumayayım. Dağıstan Kızıltan okuduğum şıkır şıkır alalım şıkır şıkır dağıtalım Özgür Karakaya hocam.
1: Evet Özgür.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Kızıltan Bankası'na selam olsun.
0: Hocam bir izleyicimiz de Mahmut hocam da bu kurbanda kuzu çevireceğini dile getirmiş.
1: Öyle bir şey böyle bir isim olmaz benim.
0: Bilmem.
1: Öyle bir isim yok.
0: İlhan Ummak hocam İlhan Ummak'a soruyordun hocam yazmış.
1: Ne öğrenmiş hocam?
0: Yoldayım sizleri izliyorum çok şirinsiniz.
1: Çabuk gel. Çabuk gel İlhan. İlhan Hüseyin, çabuk gel.
0: Hüseyin ya cümleten hayırlı akşamlar iyi yayınlar Mersin İzmir diyoruz başka bir şey demiyoruz. Ne olacak Mersin İzmir'de? Işık var mı tünelin ucunda demiş. Vallahi çok güzel söylemişsin Hüseyin abi. Çağrı Kemal iyi yayınlar. Yeni Mersin İzmir'in borcu ne kadar? İlk yarıdaki futbolcular paralarını aldılar mı? Kolay gelsin. Ne izleyeceğiz hocam demiş. Tüm diziler öyle vurmalı, kırmalı. Sabah programlarına çıkanlar da ver bakalım ona hemen. Sabah programı Mahmut hocamın artık ne kadar kaliteli olduğunu görüyor musun hocam?

0: Evet abi. Çok iyi.
1: Bir izleyelim avukat arkadaşım. Avukat diye arkadaşım.
0: Birer tane de bize ayarladın. Zorlanıyor çünkü çok beni, başı öne eğik oluyor.
1: Burada beni izlemiş avukat yeğenimiz. Demiş ki hocam çok yoruluyor. Bir tane aldı hediye etti. Çok. Avukat Gamze Ay, o da yeni evlendi. Öyle hayırlı olsun. Arif Boz'la beraber.
2: He gittik ya düğün hocam.
1: Düğüne gittik he. Beraber evet. Gittik.
0: Bektaş biz de bu konuyla ilgili bir sponsor bulalım.
2: Ben şimdi alayım abime ya. Abi biraz sponsor. Ben alayım abime ya. Abime ben alayım.
0: Tamam işte benim sponsoru sen oldun ya.
2: Mehmet Turan üç güzel insana
1: Mehmet
2: selam.
1: Mehmet Turan'a da bir kerem edelim.
2: Tabii et hocam.
1: Şimdi Akdeniz Gücü, Akdeniz Gücü Spor, Marek Akdeniz Gücü Spor. Mehmet Turan organizeyi iyi bilen, insanları kaynaştıran,
2: tamam,
1: futbolun iyi bir dinamiği. Şimdi iki bir kadro yaptı. 15-15, 30 kişilik bir kadro.
2: Tamam.
1: İçinde bizler de varız. Her pazartesi günü saat 8:30-9:30 arasında Esad Hocam böyle kaynaşma. Eski futbolcular, eski hakemler, sporcular, yöneticiler kim gelirse sen de gelsin, sen de oynayabilirsin. Öyle bir kaynaşma yapmış. Buradan selam olsun Mehmet Turan ve arkadaşlarına.
2: Üç güzel insana selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyorum. Bizden Mehmet abime selamlar diyorum. Bitiriyorum hocam. Bitti yorumlar. Erkan Adı Güzel'in yolu mu geldi hocam? Benden selam olsun saygıdeğer hemşerim Esat Durak hocama demiş.
0: Teşekkürler Erkan'cığım. Çok
2: Taceddin Bilgen son yorumum hocam. Son yorum bendeki gözüken. Erdem'le Esenpınar köyünden iyi yayınlar dilerim. Mersin Mardin'den hayırlı haberlerinizi bekliyorum demiş. Buyur hocam.
1: Evet değerli izleyenler, Çer TV, Sun TV ekranlarından
2: yayınımız bitmiştir. Yayınımız.
1: Magazin programımız, söylememiz bitti. Spora geçiyoruz. 96.1 Sun FM'den de bizleri izleyebilirsiniz. Sosyal medyadan takabilirsiniz. Sorularınız ve düşünceleriniz bizim için kıymetli ve değerlidir. Evet, Mersin İtmar'da sosyal medya çalkalanıyor. Yazanlar, çizenler, işte adayım diyenler, işte şurası destek verirse, burası destek verirse ben varım diyenler, Vali Bey'le görüşenler, borçta kadar diyenler, borçluluğunda kaçanlar ve yılların spor gazetecisi, spor yorumcusu, ben Mersin'de 3 tane spor gazeteci sanırım, biri Volkan Tosak, biri Esat Durak, biri Ali Şanlı. Başka da ben hatırlamıyorum. Varsa sen söyle.
0: Teşekkür
1: ederiz. Mersin İtibarı'nı yakından takip edenler, eskiden beri takip edenler.
0: Evet.
1: Esat Durak, Mersin İtman Yurdu neden bu hale geldi? Mersin İtman Yurdu nasıl toparlanır sence?
0: Ya şöyle aslında, yaşadığımız gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Hani çok ses veremiyoruz ama ses verdiğimiz dönemlerde karşılığını alamadığımız için söylediklerimizin, yani derler ya suya yazı yazmak gibi bir duruma geldiği için biz ne yazdıklarımızdan ne söylediklerimizin karşılığını göremiyoruz. Yaşayamıyoruz bir türlü. Sistemli bir tıkanıklık var. Ve bu sistemdeki tıkanıklığı geçmişe dayalı. Bakın ben ikincilikten itibaren başladım. Birincilik, Süper Lig, Süper Lig'den düştük, tekrar Süper Lig'e çıktık, tekrar indik falan derken o süreci birebir
1: yaşadın.
0: Yaşadım. Maçları takip ettim. Gelişmeleri takip ettim. Mersin İtman Yurdu'nun kırılma noktasını ben size söyleyeyim. Mersin İtman Yurdu'nun kırılma noktası bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz döneminde oldu. O dönemde Ali Kahramanlı kulüp başkanıydı. Ali Kahramanlı her dönemde yapmış olduğu hani bir şey olur başkanların. Bir güven tazelemek veya kamuoyunun dikkatini çekmek veya toplumdan kentin dinamiklerinin dikkatini çekerek oradan Mersin İtman Yurdu'na destek olunmasını sağlamakla alakalı artık her sene kulüp başkanı şöyle yapardı. İşte artık ben yüzük sonuna geldik. Artık benim dayanacak gücüm kalmadı. Bu kentin sahip çıkması lazım gibi bir hava oluştuğu dönemde o dönemin başkanı Burhanettin Kocamaz Ali Kahramanlı'ya bu konuyla ilgili res çekti. Ali Kahramanlı belki görevde kalacaktı, belki görüşülseydi, tekrar masaya oturulsaydı farklı bir metot ortaya konsaydı Ali Kahramanlı görevine devam edecekti. İşte buradaki resleşme

0: gitmek istiyorsan git, istifa etmek istiyorsan et süreci.
1: Bunların nedeni ne?
0: Süreç. Bunların nedeni ne?
1: Nedeni de ki yani niye destektin?
0: Şimdi orada anlaşılan o ki Burhanettin Bey bir planlama yaptı. Başka bir grupla. Yönetim içerisindeki başka bir grup bu planlamanın içerisine kendini dahil etmişti. Daha sonra o grupta dağıldı.
1: Şimdi planlama tutmadı.
0: Tamam, isim vermek istemiyorum. Ve tabii. Piyango hani dedi ya göreve geldiğinde. Piyango kime çıktı? Hüseyin Çalışkan'a çıktı. İş adamı olarak. Hüseyin Çalışkan görevin başına geldi. Elinde büyük bir şeyi buldu. Bir sorunlu bir kulüp buldu.
1: Ama biliyordu.
0: Biliyordu. Bile bile lades oldu. Çünkü neden gerekçesi de belliydi. Büyükşehir Belediyesi ile Hüseyin Çalışkan arasında bir organik bağ vardı. Bir maddi bir bağ vardı. Bir çalışma prensibi oluşturmuşlardı. Dönemin belediye başkanı Hüseyin Çalışkan'a bu görevi tevdi etti. Bu görevi sen yürüteceksin dedi. Şimdi görevi yürütmek var, yürütmek var. Nasıl yürüteceksiniz? Hüseyin Çalışkan kulübün başına geldiğinde kulüp sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Gidenler ödenmesi gereken borçlar var. Mevcut futbolculara borçlar var. Kulübün standart borçları var. Bir de temlikler var. Bu temlik kime ait?
1: Ali Kahraman.
0: Ali Kahraman'a. Şimdi Hüseyin Çalışkan kulübe koyacağı parayı, yönetiminden alacağı parayı nereye gidecek? Borçlara ödendiği zaman temliğe gidecek. Temlik kime gidecek? Ali Kahraman'a gidecek. Hüseyin Çalışkan ticari bir zihniyete sahip bir adam. Hüseyin Çalışkan vereceği paranın Ali Kahramanlı'ya gideceğini bile bile o kulübe para yatırır mı?
1: Yatırmaz.
0: Ve yatırmadı. Kulübe madde olarak destek olmadı. Olmayınca oradaki devri daim bozuldu.
2: Çok.
0: Eğer Ali Kahraman
2: nokta abi.
0: Tabii. Eğer Ali Kahramanlı görevde kalmış olsaydı ve şehrin dinamikleriyle beraber tekrar bu görevi hani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın
2: çok
0: o dönem
2: önemli tespitler abi bunlar.
0: Bu desteği yapmış olsaydı bu iş dönmeye devam edecekti.
2: Ama, yani ama, Kahraman'da ama başarılı mı başarısız?
0: Evet evet.
2: Bir şekilde dönecekti.
0: Ama şimdi tabii burada bir değişime ihtiyaç yoktu.
2: Evet evet evet.
0: Biraz nazını oynayacaksın Ali Kahraman'la evet. Her sene diyordu ki artık ben bittim. Şehir yardımcı olmuyor. Her sene Mersin Mardin'in kulüp başkanı bunu diyor.
2: Süper Lig'leri,
0: sadece Ali Kahraman'la demedi
2: süper
0: ki.
2: Süper Lig'leri gördüğümüz dönemler Ali Kahraman'la dönemine ait. Başarıların olduğu dönemler Ali Kahraman'la dönemine ait.
0: Siz o dönemde ilmi siyaset yapmış olsaydınız, Burhanettin Kocabaz siyasetçi bir adam. İlmi evet. Siyaset yapıp bu işi tavda tutmuş olsaydı ne olacaktı? Ali Kahraman'la dönemi devam edecekti. Ali Kahraman'da para harcayacaktı. Nasıl olsa kendi temliğine para harcayacaktı. Anlatabildim mi?
2: Kesinlikle.
0: Şimdi Hüseyin Çalışkan kalkıp bu parayı harcadığı zaman Ali Kahramanlı'ya gidecek bir parayı Hüseyin Çalışkan harcamaz.
1: Yanlış bir süreci bu.
0: Tabii yanlış. Yanlış bir zamanda yanlış bir
1: değişim oldu.
0: Değişim oldu. Kesinlikle. O dönemin değişimi yoktu.
2: Dönemin belediye başkanı eğer bana göre dönemin belediye başkanını spor anlamında yanlış yönlendirdiler.
0: Yanlış yönlendirdiler.
2: Doğru yönlendirilmesi gibi bir durum söz konusu olmuş olsa idi. Akıllı ve stratejik bir belediye başkanı Esat abinin dediğini yaptı. Ben de öyle yapardım abi. Bana ne abi? Burada bir çark var.
0: O çarka giremezsin. Girmemelisin.
2: Abi bak girdi. Şu anda idman yurduyla alakalı eleştiriler geldin mi? Ali Kahraman'la ne kadar eleştiriliyorsa dönemin belediye başkanının da yapmış olduğu şey o kadar eleştiriliyor hocam.
0: Evet yani bu yanlış hamle.
2: Ben belediye başkanı olsaydım ya da orada spor anlamında bak, işin içerisinde böyle yönlendirmezdim Sayın Başkanım.
0: Acı Bektaş bir örnek daha vereyim o döneme ait. ASKP seçimleri.
2: Senin ne işin var ya?
0: ASKP seçimlerinde o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz müdahale etti.
2: Kaybetti.
0: Kaybedeceklerini söyledim. Benden de görüş aldılar. Ben bir spor yazarıyım. Kaybedeceklerini söyledim. Çünkü öyle bir yapıya palas pandıras girilmez. Sistematik bir şekilde girilir.
2: Girilir.
0: Stratejik bir şekilde girilir.
2: Sonuna kadar katılıyorum.
0: Gitti. Bitti. Yani şimdi buralardaki düzeni bozarsanız çok pahalıya mal olan bir süreçle karşı karşıya kalırsınız.
2: O olumsuzlukların başladığı süreçten şu güne kadar Mersin İdman Yurdu'nda iyi giden bir şey yok.
0: İyi giden bir şey olmadı. Çünkü orada dediğim gibi her şey tersine döndü.
2: Şimdi tamamen kurumsal bir ağızla

0: Mahmut Hocam'ın sorularına cevap verdin. Teşekkür ediyorum abi. Bu sürecin kırılma noktasını ben de senin gibi orası düşünüyorum abi.
1: Kesinlikle orası.
0: Şimdi bazen şirketlere, şimdi isim vermeyeceğim, çok büyük bir şirket 81 vilayetteki araç muayene bakımının üzerine onu üstlendi. Biliyorsun değil mi? Yeni şirket geldi, aldı.
1: Evet.
0: Araç muayenelerinden bahsediyorum. Mesut abi.
1: Evet.
0: Sen de o şirketin CEO'sun. Genel müdürüsün. Sana soruyorum. Geldiğin hafta 81 vilayetteki akışı bozmak için iş bilen, işe hakim personeli çıkartırsan ne olursun?
1: O çok yanlış bir strateji.
0: İtman yurdunun da iyi ya da kötü giden bir çarkı vardı abi. Senin dediğin gibi o kırılma noktası bu sürece getirdi. Şimdi o kırılma noktasından sonra iyi anlamda süper amatörden bir takım alındı.
2: Şimdi şöyle diyeyim ben.
0: Ondan sonra neler yaşamışız abi? Esat abi bakar mısın biz neler yaşadık?
2: Değerli yorumcularım şunu söyleyeyim ben. Sen Esat kusura bakma.
1: Estağfurullah.
2: Bektaş kusura bakma.
0: Ne demek hocam?
2: Şimdi dünü tartışsak bitmez.
0: Bitmez.
1: Yok ben sen tartışmıyorum. Sen, ben sadece kırılma noktasının tamam. Neden bu duruma çok geldiğimizi.
2: Doğru. Tespit çok doğru. Katılıyorum.
1: Ali Kahraman'ın
2: bundan sonra
1: olduğu için anlattım.
2: Bundan sonra ne olmalı? Yani şimdi Bektaş görev aldı. Şunu yaptı Bektaş, bunu yapmış demektense.
1: Şimdi bu fırsatı aslında
2: bundan sonra ne olabilir? Bak, bu fırsat, ne olmalı?
1: Bu fırsatı biz yakalamıştık Mahmut Hocam.
2: Evet.
1: Bak bu fırsatı yakalamıştık.
2: Evet.
1: Şunu daha açık seçik söyleyeyim. Nerede yakalamıştık? Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. İşte biliyorsun işte Servet Özdemir başkanlığında bir süreci destekledi.
0: Katılıyorum abi. Ona da katılıyorum abi.
1: Kas borçlarını ödedi. Kas borçlarını ödedi.
0: Bravo abi.
1: Bu bir hamle.
2: Hamle.
0: Çok büyük bir hamle.
1: Bu çok önemli bir hamle.
0: Önemli bir hamle.
1: Daha da ileri gitti. Bakın daha da ileri gitti. Şimdi aslında Mersin İtman Yurdu'nun ana temel sorunu güvenilir bir yönetim anlayışı. Güvenilir bir yönetim, kurumsal bir yönetim. Şimdi bu kurumsal yönetim aklınızdan geçen isimler kimler olabilir? Kurumsallaşma adına. Aklınızdan geçen isimler bu kentin atıyorum. Ticaret Sanayi Odası Başkanı olur, OSEB Başkanı olur ki oldu. Oraya da geleceğim.
2: Evet.
1: İş adamları olur belli noktalarda.
0: Deniz bu kentin dinamik, odası evet. Olur, odalarda olur.
1: Odalardan temsilciler olabilir.
0: Esnaf odalarından olur.
1: Evet, belediyelerden temsilciler olabilir vesaire. Yani çok geniş bir konsensüs sağlandı. 40
0: Bravo.
1: Kişilik yaklaşık 40 kişilik bir konsensüs sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı burada ne yaptı? Dedi ki arkadaşlar
2: araya gireyim, hiçbir siyasi taraf olmadan.
1: Olmadan.
2: Tabii, olmadan.
1: Orada bir siyasi yelpaze yoktu.
2: Yoktu.
1: Eğer siyasi taraf olmuş olsaydı Sabri Tekli kulüp evet. Başkanı olmazdı.
2: Evet.
1: Doğru mu?
0: Doğru doğru.
1: Yani şimdi biz eğriyeyim.
2: İyi bir konsensüs oldu.
1: Tabii. Şimdi orada bir evet Sabri Tekli bir futbol aklı değil ama bu kentin
2: futbolu iyi bilir.
1: Dinamik akıllarından
2: biri. Futbolu iyi bilir.
1: Bilir ama futbol aklı değildir. Bakın futbol aklı başka bir şey. Bu kentin dinamik akıllarından biridir. Tamam mı? Ekonomiyi yöneten, koskoca OSEB'yi, 6 bölge oldu. OSEB'yi yöneten bir sinerji yaratabilecek bir kişiye bu kulübün başkanlığı veriliyor. Ve Servet Özdemir'e deniliyor ki sen burada dur, sen futbol kısmıyla ilgilen. Biz daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağız, daha geniş konsensüs ve Mersin'i kucaklayan bir yapıya kavuşturacağız diye bir hamle yapılıyor. Hamle yapılıyor. Bu hamle yaklaşık 40 kişi toplanıyor. Vali Bey'in de, belediye başkanının da olduğu bir toplantı. Bu toplantının içeriğinde gerginlik, parasal bir gerginlik vesaire şu bu oluyor. Yani şey ne diyor? Çocuk ölü doğuyor. İşin açıkçası. O gün. Ama bir hafta sonra ya bakın şu çok çok çok kötü ve çok manidar bir şey. Mersin İtman Yurdu Kulüp Başkanı Sabri Bey, doğru mu?
0: Evet.
1: Bir mesaj da ayrılıyor.
0: Sabah 6'da.
1: Bir sosyal medya mesajıyla aramızdan ayrılıyor. Mersin İtman Yurdu'ndan ayrılıyor.
2: O mesajı paylaşmamızı sakınca var mı yani?
1: Zaten kendi paylaştığı şey
2: niçin
1: gördüğüm lüzum üzerine
2: Mersin İtman Yurdu Başkanı. Sence niçin?
1: Şimdi içeride

0: bir gerginlik oluyor. Bu gerginlik ileriye evet. doğru bir işaret veriyor kendi adına. Bu olmayacak deniliyor.
1: Adam iş adamı ya. Adam işi görüyor.
0: Bu iş olmayacak deniliyor. Adam... Parasal gerginlik. Sen şu kadar verdin, sen bu kadar verdin. Tartışanları da biliyorum.
1: Ben de
0: şimdi
1: biliyorum.
0: Şimdi isim zikretmiyor.
1: Yok.
0: İsim zikretmeye gerek yok. Sen şimdi. Şunu verdin, ben bunu verdim, şu falan filan derken oradaki
1: hatta
0: gerginlik itici bir pozisyon.
1: Esat abi, belli başlı isimler işi daha daha böyle şey haline getiriyor. Sen şu kadar verdin, ben bu kadar verdim ben geçtim. Ben niye vereyim? Benim gibi bir isim burada ismi zikrediliyor. Benim ismim zikrediliyor. Para dahi vermeye lüzum görmüyor. Sen bunu duydun mu Mahmut Hocam?
2: Duydum.
1: Gerçek bunlar.
2: Gerçek.
1: Dolayısıyla Sabri Tekli'yi ben akıllı bir adam olarak biliyorum ve halen de öyle söylüyorum. Çok akıllı bir adam Sabri Başkan.
0: Bakın,
1: niye biliyor musun?
2: Futbolu da iyi biliyor
1: hocam,
2: ya.
1: Hocam, böylesi bir ortamda başarı gelmez. Öylesi bir toplantının olduğu ortamda adamın, bu iş adamları öngörülü adamlardır abi. Boşuna durduk yere kimse iş adamı olmaz.
0: Güzel bir şey.
1: Kimse OSB'nin başkanı yıllardır olmaz abi. Olmaz. Sen niye alamıyorsun abi?
2: Tabii.
1: Bak, neden alamıyorsun abi?
0: O havayı teneffüs ettiğinde.
1: Doğru mu hocam?
0: Oradaki havayı teneffüs ettiğinde başına gelebileceklerini öngörebilirsin.
1: Tabii.
0: Yaşanabilecekleri öngörebilirsin. Ha şimdi Sabri Başkan'ın hatası şudur. Bir açıklama yaparak gitmeliydi.
2: Belki yapamıyordur.
0: Yapmalıydı.
2: Ama yapamıyordur belki.
0: Nasıl yapamıyordur?
2: Yapsa bak şu, ben de şöyle duydum.
0: Hani gördüğünüz
2: ben, gibi. Esat ben de şunu duydum.
1: Bak Mahmut Hocam bak.
2: Ben şunu duydum.
1: Bak ben bilmiyorum bak hocam.
2: Ben şunu duydum.
1: Mahmut Hocam'a bak şimdi.
2: Şunu duydum. İddia tabii Emir Mokhatil'e.
1: İsim yok abi.
2: İlgili bir ağızdan. Şimdi toplanılıyor. Tamam mı? Şimdi şöyle deniyor. Evet diyorlar biz geldik gitmiyoruz. Neye kaldıracağız? 40 tane.
1: Deve dişi gibi adam.
2: Yerici insanlar. Şimdi evet beyler diyor. Herkes pamuk ile cebe. Tamam mı hocam?
1: İsim yok.
2: İsim yok. Pamuk ile cebe. Masaya 10 dakika 15 dakika duruluyor. Masada ne kadar para var biliyor musun?
0: 7 milyon. 7 6 milyon.
2: Milyon. 7 milyon 6 milyon. Heh. Şimdi Sabri Başkan buna çok sinirliyor.
0: Evet.
2: Diyor ki ben buraya başkan oldum. Benim
0: bu kadar mı yani?
2: Paraya pula ihtiyacım yok. Şana, şöhrete ihtiyacım yok.
0: Evet.
2: Bu Mersin'e bir aidiyet borcum var.
1: Evet, Mersin çocuğu ya.
2: Aidiyet borcu için buraya geldim. Şimdi ben burada parayı toplayıp da sağdan soldan, OSB'den, oradan buradan para toplayıp da getirip itmanızdan aktaracağım. Sizler de burada ne çıkabileceksiniz? Ben bu işte yokum. Ben bu işte yokum.
0: Tamam. Bizi oraya kadar...
2: Hadi bana eyvallah.
0: Bakın oraya kadar bir şey söyleyeyim.
2: Selametle.
0: Diyorum ki bak mutabakası konuyla alakalı bir şey değil benim anlatmak istediğim. Mersin İtman Yurdu Kulüp Başkanı. Ya bugün bir belediye başkanı veyahut da ne bileyim bir kamu kurumunun veyahut da bir sivil toplum örgütünün başkanı gördüğüm lüzum üzerine bir şey de değil yani bir basın bildirisi de değil.
2: Bu işte
0: sosyal medya
2: neden bu şimdi açıkta desen Bektaş diyecek, Esat diyecek, Mahmut diyecek.
1: Ya ben ben hoca gibi düşünüyorum. Sen biraz daha böyle kurumsal bakıyorsun.
0: Ben kurumsal bakmak zorundayım çünkü Mersin İtman Yurdu'nun buna ihtiyacı var.
1: Doğru
0: i̇htiyacı olan şey bu.
1: Hocam neremiz doğru ki buradaki kurumsallık şimdi, olacak?
0: Ben,
1: bu da
0: ayrı bir ben orada eleştirdim Sabri Başkan'ı. Onun dışında oraya bir emanet verilmiş.
1: Ben sadece,
0: bak, 40, bak, sadece ben Sabri Başkan değil 40 kişiye emanet verilmiş. Mersin İtman Yurdu Vali Bey'in ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığındaki bir toplantıda emanet edilmiş bu kulüp.
1: İkinci kırılma diyebilir miyiz buna da Esat abi?
2: Peki şu da var.
0: Tabii Vahap Seçer'i iten konu bu.
2: Sayın Esat.
0: Size ne söyleyeyim? Vahap Seçer, özür dilerim. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kas borçları için elini taşın altına soktu mu?
1: Soktu.
0: Bu takımı ligde bıraktı mı?
1: Bıraktı. Bıraktı.
0: Hani reçete diyorlardı ya arkadaşlar. Reçeteyi, en son reçetede de 40 kişiyi bir araya topladı, bir konsensüs oluşturdu mu? Oluşturdu.
1: Oluşturdu.
0: Bir hafta sonra o konsensüs ortadan kalktı. Siz Vahap Seçer'in yerinde olsaydınız ne düşünürdünüz?
1: Sonuna
0: kendinizi kadar... aldatılmış hissetmez miydiniz?
1: Hissederdim. Hissederdim.
0: Bu kadar.
2: Hissederdim. Şunu diyeceğim abi. Ben. Tamam, Sayın Başkan'ın 40 kişi, tamam doğru. 40 kişinin sebepleri, nedenleri belli. Değil mi? 40 kişi bir güçtür. Bir güçtür. Bu ne gücüdür? Ekonomik güçtür.
0: Evet.
2: Yani birer milyon verseler 40 milyon para yapar.
0: Tamam. Veremeyecekseniz girmeyeceksiniz.
2: Girmeyeceksiniz.
0: O kadar basit.
2: Ve aynı zamanda hem onu yapıyor, bu tarafta da kas borcunu diyor.
0: Özür dilerim bir şey söyleyebilir miyim ya? Mersin İtman Yurdu'nun sizin bilginize ihtiyacı yok ha. Sizin paranıza ihtiyacı var ya. Bunu görün orada. Oraya giriyorsanız sizden bilgi almak için girmiyorlar. Zaten futbol aklı olabilecek 2-3 kişi bir yönetimin içerisinde olur. Siz de
2: yıllardan

0: beri ilk İtbarur'un içindesin, deplasmanlara gittin, takip ettin, yönetimlerde içinde haberler yaptın, röportajlar yaptın, o yaptın. Soru şu, neden ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları veya sayın vali niye kendisine bir spor danışmanı almıyor? Sporla ilgili, spor danışmanı yani şöyle, yani sayın vali, biz sayın valiye akıl vermiyoruz burada, özür dilerim. Sayın belediye başkanımız, il ve ilçe, merkez. Şimdi diyelim ki mesela bu işin hamurunu yutmuş, futbolculuk yapmış, hakemlik yapmış, FIFA hakemliği yapmış, atletizmi anlar, voleybolu anlar, futboldan anlar. Şimdi böyle bir danışman olsa, bir dakika gel diyecek danışmanla, bu iş nasıl yürür? Bana bilgi ver.
1: Bir de hocam
0: bana bir briefing ver. Bak,
1: hemen hocam onu diyeceğiz hocam.
2: Bir çok riskli bir şey.
1: Bir de oraya bir ikinci sorum da ben unuturum hocam. Ben unutuyorum ben. Bu araba balık balığı az yiyorum hocam. Omegam'da düşüklük var.
2: Bu bir teklif mi?
1: Bu bir teklif hocam. Balık teklifim var. Balık teklifim var.
0: Esat nerede yakalıyorsun?
1: Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le seçim satından önce ve sonrasında yakınlığında biliniyorsun. O dönemde bunu bir abi kardeş hukukuna binaen soruyorum. Sayın Seçer'in bir yıkımı oldu o az önceki anlattığı.
2: Kesinlikle.
1: Hocam bu çok önemli. Evet. Bak ikinci kırılma burada oldu.
2: Tam güven tesis edilmişken ortadan kalktı.
1: Oldu. Tarihler birazdan Ezel'e bir video attım. Mahmut Hoca biliyor, sen de bil. Tarihler Vahap Seçer'i haklı çıkardı. Ya benim gibi bir adam, bak benim gibi bir adam biliyorsun, iş yerimize ziyarete geldiğinde de buraya oy istemeye gelmedik. Sizin dünya görüşünüzü biliyoruz.
2: Evet.
1: Ama senin objektifliğini de adamlığını da biliyorum diyen bir adam Sayın Seçer. Şimdi bir video kaydı var. Mahmut Hocam, ekrana verecek misin? Esat abi bu video kaydı Vahap Seçer'in ne kadar doğru yerde, doğru zamanda durduğunu gösteremedi. Aslında tohumlarını Eryaman'ın önünde atmıştı hocam.
2: Ha, oradaki röportaj mı?
1: Hocam, Ezel hazırladıysan ver ekrana. Final maçında Mahmut Hocam sordu. Evet. Allah ondan razı olsun. Yanına getirdi. Adam inandı ama hocam bu kent gerekeni yapmadı hocam. Sayın Seçer kas borçlarıyla alakalı yapılan hamlelerde yerinde bir karar verdi. Abi siz 40 kişi orada birbirinizi yediniz. Ezel o günkü hayati soru Mahmut Hoca'nın sahanın önünden bulup getirdiği Sayın Seçer'e sorulan soru ve Mersin İtmanyolu'nun akıbetinin bugünkü bilançosunu veren açıklamayı verirsen, hazırladıysan biraz da sesini de stüdyoya da ver. Mahmut Hoca'm iyi olmaz mı bu?
0: Çok yerinde bir şey ya. Yani unutmasınlar.
1: Bu iş Büyükşehir Endeksinden çıktı artık arkadaşlar. Vereceksen Ezel,
0: İnşallah
1: ekrana ver abi, sesini de ver abi, ses ver abi, hayır abi, evet.
3: İnsanlar artık şampiyonluk bekliyor, Mersin İdman Yurdu olarak, eski günlere dönmek, Türkiye'de Süper Lig'de Mersin'i temsil etmek, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek, bunlar Mersin'imize yakışır resimler, yakışır tabular. Daha önce tarihsiz gelişmeler ama bugüne bakmak, hatta yarına bakmak lazım. Bugün final oynayacağız Fethiye Spor'la. Tabii lig zorlu geçti, mücadele çok yoğundu. Ben bugün buradan sevinçle, mutlulukla, şampiyonlukla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Tarsus İdman Yurdu yarın yine birinci lige çıkmak için bir mücadele verecek. Umut ediyorum hem İçer İdman Yurdumuz hem Tarsus İdman Yurdumuz, ki bunlar güzide kulüpler. Belki şu anda Mersin İdman Yurdu olarak anmıyoruz ama renkleriyle, içimizdeki duygusuyla, düşüncesiyle, iziyle biz Mersin İdman Yurdu'nu hayal ediyoruz. Tarsus İdman Yurdu da öyle. Cumhuriyet'te yaşıt kulüpler bunlar. İnşallah güzel sonuçlar alıp ileriki günlerde de Mersin halkına keyifle, mutlulukla maç izletecek, başarılı sonuçlar alacak takım oluşturacağız.
4: başkanım, maçta başlamak üzere, fazla tutmak istemiyoruz ama sizi yakalamışken affınıza sığınarak bir soru sormak istiyoruz. Seçildiğinizde balkon konuşmanızda öyle bir reçete yazacağız ki demiştiler. Evet. Bunu hep bize soruyorlar.
3: Şimdi meyvenin hasat edilmesi için olgunlaşması lazım. Ben belediye başkanıyım. Ciddi bir kenti, Türkiye'nin en stratejik kentini yöneten bir yöneticiyim. Bir yönetici olarak zamanı, mekanı ve hamleyi iyi ayar

0: Yakışır gelmez. Ben Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Benim için uygun olan, yakışır olan neyse onlar yapılacaktır. Mersinler
1: kardeşim.
2: Şimdi biz
1: buyur hocam.
2: Eryaman'a gittik stada. Bektaş, ben, çok
1: hepimiz
2: çaba sarf ettik. Yani siz oradaydınız da biz,
1: herkes oradaydı. Bütün Mersin oradaydı abi. Herkes inanmıştı.
2: Medya olarak biz gittik orada. Ekip halinde Bektaş bir yerden, ben bir yerden. Ben işte o günkü arkadaşımız mikrofonunda söz şey
1: olsun. Hocam toplayıp tabiri caizse getiriyoruz. Yayına getirdim. Allah senden razı olsun.
2: Orada demek bu.
1: Abi ben oradaki kritik cümleyi söyleyeyim. Adam ziraat mühendisi. Kendi sektöründen girdi işe. Ziraatçı değil mi?
2: Yani, tabii. Meyveyi olgunlaştıracaksın.
1: Meyvenin hasat edilmesi için olgunlaşması gerekir kardeş dedi. Abi meyvenin olgunlaşması için orada bir hamle vardı. Yapmayın ya.
2: Şimdi.
1: Abi yapmayın ya. Şimdi, kırılmayın abi ya. Bakın ikinci kırılganlık yeri, bak orada koptu dananın kuyruğu hocam.
2: Evet,
1: İkinci
2: evet.
1: kırılganlık da burası.
2: Aynen.
1: Burası.
2: Şimdi toparlayalım çünkü.
3: Sen bir şey söylemiştin de. Çok, spor danışmanları.
2: Spor danışmanı.
3: Ha, mesela onu söylemiştin de. Çok riskli bir şey biliyor musun?
2: Niye?
3: Spor danışmanları.
2: Niye?
3: Çünkü bak Türkiye'de herkes spordan anlıyor. Türkiye'de herkes siyasetten anlıyor. Tamam mı? O yüzden kimsenin birine danışabileceği bir şey değil bu. Gerçekten söylüyorum. Bakın niye biliyor musunuz? Bakın bir yönetim oluşsun Mersin İtma Yurdu'nda. İddiaya girerim. Bir yönetim oluşsun. 3 ay sonra sen git. Hiç futbolla alakası olmayan adamla oturup futbol konuşamazsın. Seni dinlemez.
2: Dinlemez.
3: Ordinaryus olmuştur o. Spor idarecisi doğru. Böyle kolay olmuyor.
2: Ben buna katılıyorum.
3: Ha, o yüzden.
2: Çünkü niye katılıyorum?
3: İş spor danışmanlığı.
2: Niye katılıyorum?
3: Falan filan. Siyaset şimdi, danışmanlığı.
2: Niye falan. Katılıyorum?
3: Çok ben. Şey ucu açık şeyler.
2: Şimdi niye katılıyorum? Kaç senedir gazetecisin?
3: 30 olduk.
2: 30.
3: 95.
2: Spor gazetecisi değil mi?
3: Spor gazeteciliği 12 yıl spor
2: geçti, gazeteciliği fazla 15 yıl olmuştur.
3: Ama sporla yani doğuşundan bile ilgilenmişim.
2: Dedin ya ordunuz profesör. Şimdi bir şeyde haddini bilmek lazım. Mesela abi, ben gazetecisin. Ben senin yanında haddini bilirim.
3: Estağfurullah.
2: Ben yorumcuyum. Sen gazetecisin. Şimdi bir bakıyorsunuz elinde telefon olmuş gazeteci. Çekiyor. Ne yapıyorsun? Ben gazeteciyim. Abi belgen var mı? Bir tane bir yerden basmış çıkartıyor. Al belge diyor. Şimdi o birine bakıyorsun. Hayatında topu görse karpuz öyledir. Topa bir tane vurmamış. 4 tane resim çekiyor. Seni beğenmiyor. Tabii beni tabii. Beğenmiyor, onu beğenmiyor. Hukala. Demin dedin ya sen. Gelir adam 3 ay sonra ordinarius profesör olur.
3: Ya bizim meslekler serbest meslek ya. Değil mi? Önüne gelen girebiliyor yani.
2: Konuşacak şey var da.
1: Hocam, Mersin Yurdu dosyası kapanmadan İtma Yurdu ile alakalı yorumlar var. Bence İtma Yurdu konuşulduktan sonra yorumlar okumanın bir manası yok hocam.
2: Hocam.
1: Bence izin ver okuyayım.
2: Oku hocam oku.
1: İşte sen vereceksin hocam. Telefon sen
2: hocam.
1: De hocam.
2: Al hocam oku.
1: Ondan sonra.
3: Bir de izin ver yani değil mi? Yani,
1: tabii yok.
2: Hayatımız izin... okumakla geçiyor hocam.
1: Evet. Allah. Mahmut hocam geçen hafta Yeşil Ofis'e ciğer gelecekti geldi mi sözünde durdurlar mı diyor bir izleyici.
3: Çok teşekkür ederim. Mersin Mayurdu'yla ilgili mesaj
1: çok, abi. Ciğer de emek var abi. Emek var abi. Sen bu işleri bilmen lazım abi. Adamı malama denirler. O ciğer burnundan gelir benim.
2: Ali Tek. Çok teşekkür ederim.
1: Bana gelmedi hocam ciğer.
2: Sen dibindesin be.
1: Tamam.
3: Ali Tek'ten mi?
1: Ali Tek'ten.
3: Tabii canım.
1: Çok güzel Memuş Teksin önderliğinde motosikletle evlere teslim abi. Allah razı olsun. İyi yayınlar Bektaş'ım. Esat Bey'e ve hemşerimize selamlar demiş Tayfun Bozdoğan abi.
3: Ya sağ olsun. Aleykümselam. Aleykümselam Tayfun.
1: Erdemli Devlet Hastanesi'nden izliyorlarmış hocam bizi. Durmuş Gündüz. Selamlar Mersin Mardin'in sonu ne olacak? Okuyacağız abi. Esat Bey'e katılıyorum. Çok yoğun bir şekilde yazılsa da çizilse de maalesef bir türlü sonuca varılmıyor. Ne olacağı da bir türlü bilinmiyor. Çağrıları da duymuyorlar veya duymak istemiyorlar. Hüseyin ya. Aman yarabbim bakın şimdi kim geldi yoruma. Murat Tanış geldi abi. İyi yayınlar dilerim Hacı Bektaş. Abimdir, candır, ailemdir. Yanındayız Hacı abi. Mahmut Hoca'ya selam söyle demiş.
2: Aleyküm selam.
1: Eyvallah abi.
2: Sağ ol abim.
1: Eyvallah abi.
2: Sağ ol.
1: Ferami Topuz. İyi yayınlar diliyorum. Yarın oynanacak ve sonunda Mersin'in kazanacağı bölgesel amatör lig baraj maçına Mahmut Hocam, Bektaş Bey ve kıymetli konuğunuz Esat Bey'e ve sizlerin huzurunda tüm hemşerilerimizi final müsabakasına davet ediyoruz.
2: Oradayız.

0: Fair play çerçevesinde iyi olanın kazanacağı ve stada gelen futbol severlere seyir zevki yüksek bir müsabaka izlettirilmesini diliyorum demiş Ferham abi. Bizden de Ferham abiye teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Mesut Cömert, Mersin İdman Yurdu konusunda Esat kardeşimin sonuna kadar katılıyorum. Bahsettiği olaylara bizzat ben de şahidim demiş.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederim.
0: İzzet Kızgın, hayırlı yayınlar değerli hocalarım. İzzet abi, bugün erken çıktım, hakkını helal et. İzzet abi bir kitap çıkardı.
1: Öyle mi?
0: Gelecek hafta son programda, öbür hafta programda bir gerekli açıklamayı yapacağım İzzet abi.
1: Hayırlı olsun.
0: Çağrı Kemal, benim duyduğum borçlar ödenmezse cezaların geleceğini söylemiş. Faruk Kandemir, iyi yayınlar değerli hocalarım. Bir an önce Mersin İdman Yurdu'na el atılması lazım. Zaman çok dar. Allah bizlere sabır versin. İsim verin de millet bilsin, Mersin İdman Yurdu'nun düşmanlarını bilelim demiş.
1: Düşman
0: değil de Murat abi. Fitne, fesat, fucur oluyor. Ondan sonra gerçekten çekilmiyor. Vahap Başkan gereğini yaptı sağ olsun Çağrı Kemal demiş bu videodan sonra. Söylemiş. Hocam afiyet olsun, kimse yiyemez, seni yedim vallahi. Teşekkür afiyet ederim. Olsun demiş. Memoş Tek bir de yazmış hocam. Bektaş, sana da yarın göndereceğiz demiş. Afiyet Allah razı olsun abi. Allah razı olsun abi.
1: Sağ ol abi.
0: Murat Tanış, bayramdan sonra Mersin Uyuma takımına sahip çık sloganıyla sokaklarda olacağız. Belediye destek için yürüyeceğiz. Bu işin sonuna kadar bırakmayacağız demiş. Eyvallah Murat abi. Murat abi demiş ki Esat abi, belediyeye 1000 kişi gelmezsem Esat abi şerefsizim ben demiş. Estağfurullah abi. Şimdi Tuncer Sivas, iyi yayınlar, bitiriyorum hocam. İyi yayınlar, herkese selamlar demiş. Mehmet Dokuzoğlu İstanbul'dan bizi izliyormuş. Mersin çocuğu hocam bu.
1: Selam olsun.
0: Mersin'de bulunan bu işe elini atabilecek kişiler muhtemelen ticari bir kar göremiyor ki bu işlere el atmıyor. Memleketi düşünen duygusallığa sahip değiller bence demiş. Mehmet Dokuzoğlu, o da farklı bir yorum. Murat Tanış, bu takımı kim kapatır da başına bela olurum. 120 milyon toplam borç var. Kas da dahil, bu parayı ödemiyorlarsa. Mustafa Babacan, çarşamba günü maç var. Tamam abi, var abi. Atkı istiyorum. Ferham abi bir atkı getirin bana, yarın vereyim ya. Arkadaşlar Mustafa verin, benden gel al abi. Atkı verin abi. 5-10 tane atkı getirin abi. Kurban olayım ya. 5 defa okudum o yorumu. Kurban olayım Mustafa. İlker Karaniz, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar herkese. Yarın maça gidersen Bektaş abi stada çıkarken beni de alın. Şeftali suyuyla çekirdek çitleriz demiş.
1: Çok iyi yazım var.
0: Abi o çok tatlı bir çocuk.
1: Murat Tanış. İlker ya, İlker. Acayip ya.
0: Bu takımı kim kapatır? Bela yok. Bela yok. Murat abi bela yok. Rahmet dileyeceğiz. Dua edeceğiz. İyi şeyler söyleyeceğiz. Negatif insanlardan kendimizi uzaklaştıracağız. Bu takım toparlanacak. Bir şey bitiriyorum.
1: Var, bir şey var.
0: Söyle hocam.
1: Devam et, devam et. Tatlı değil. Yılan ne?
0: Belimden çıkar abi. Belayla, kavgayla
1: değil. Maş atmayla. Yok. Çıkmaz o zaman kimse ya.
0: Murat abi, iyi niyetle güzel söyleyelim, güzel konuşalım.
1: Önemli olan sonuca ulaşması.
0: Ya bugün o kadar lokum da yedirdim, gazoz da içirdim. Vallahi ya. Dedi ağzımız tatlansın dedi. Güzel konuşalım, güzel edelim. Şey
1: mi, gazoz, Nuri abinin gazozu mu?
0: Yok, bu bizim... Eskiden şey vardı hocam, hatırlar mısın? He. Şehir gazozu vardı. Yeniden üretilmeye başladı bu.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Nuri Alço'nun arkadaşı. Var mı sende şehir
0: gazozu? Var. Gel, yarın gel.
1: Biliyorsun değil mi?
2: Tamam, olur.
0: Şehir gazozu ikram
2: edeceğiz. Şehir gazozu
1: içeceğiz. Nuri Alço'yla arkadaşlığı var, biliyorsun değil mi?
2: Her zaman saygım var.
0: Gerçekten.
1: Yani, yakın tamam. Arkadaşlığı var beraber.
0: Mersin'e geldiği zaman karşı otelde ve benim yanımda oturur. Görmedi mi görüntülerimizi?
1: Lokum ve gazoz.
2: Doğru doğru. Evet evet.
1: Masalarında lokum ve gazoz var hocam.
0: Tabii. Ya
1: gazoz çeken dikkatli
0: için. Bak yaşlandın ha balık hocam. Balık.
1: Ama bak balık. Balık. Ama hocam gazozu içerken dikkatlisin Esat Bey.
2: Hiç sıkıntı değil. Evin ellerdeyiz.
0: Sakata gelmeyelim. Kayağı vuruyor gene yukarıdan. Mustafa Hulusi Bilgiç Erdemli'den selamlar yayınlar demiş. Murat Tanış demiş ki bu takım benim değil, hepimizin, memleketimizin, bizim davamızın takımı demiş. Eyvallah son yorum. Hep beraber el ele Mersin İdman Yurdu'muz layık olduğu güzel günlere demiş. Flamingo fotoğrafçılık bizden İnşallah. De.
1: Teşekkür ederiz.
0: Esat abi, sen geldiğinde bir yorum bereketi var ha.
2: Maşallah ne güzel işte.
0: Yani senin de ekranlarda evet, yüzünü özlemişiz hocam.
1: Eyvallah, sağ ol hocam. Şimdi ol. Bir iki cümle Murat kardeşim için söyleyebilir miyim?
0: Tabii hocam.
1: Murat kardeşim, buradan sesleniyorum. Lütfen bu şehrimizin milletvekilini, bu şehrimizin belediye başkanlarını, bu şehrimizin STK'larını böyle küçük düşücü sözler değil de daha ruhunu okşayacak, daha onları şah

0: hızlandıracak. Bak bunun bedelini ödedik. Bir ekonomi bakanımızı, maliye bakanımızı tutsakta yuvaladık. Bedelini ağır ödüyoruz. Bedelini ağır ödüyoruz. Yani bu vekillerimizi, belediye başkanlarımızı kötü sözler değil, daha güzel böyle motive edecek. Motive edelim. Biz başarırız. Biz 13 milletvekilimiz var, 13 belediye başkanımız var, SSK'larımız var. Biz başarırız deyip onları motive edelim ama onları kırıcı, onurlu kırıcı, kalbini kırıcı şeyler yazmayalım, çizmeyelim. Çünkü kötülükten bir şey çıkmaz. Yani şimdi kötü söz yazdın.
1: İnsan ben senden, yapacaksa da yapmaz.
0: Ben senden korktum mu şimdi abi? Korktum da bunu yaptım. Öyle bir dünya yok. Var Mesut Bey?
2: Ya şey yapma, karşı tarafı cesaretlendirmek lazım. Korkutmak değil. Yani cesaretlenecek ki bu konuyu şey yapacak, motive edecek.
0: Motive edecek.
2: Yani.
0: Evet. Efendim neymiş? Milletvekili seçilmiş, belediye başkanı seçilmiş. Efendim sandıkta görüşürüz. Ya böyle bir dünya yok ya. Var mı böyle bir dünya?
1: Yok abi, yok.
0: Evet, Murat biraz daha sakin. Frene bas abi, frene bas. Rampa iniyoruz bak. Nur Dağı'ndan sana aşağı indin mi abi hiç?
1: Ben çok indim, her sene inerim. Bak bilir arkadaş. Memleketim orada.
0: Nasıl? Ayağın nerede?
1: Aman abi.
0: Ayağın nerede? Frende. Abi? Frende. Çekersen?
1: Gidersin.
2: Gider abi. Çok sevdiğim bir söz vardır konuyu kapatmak açısından. Derler ki en kötü diplomasi en iyi savaştan iyidir.
0: Bitti. Bu kadar basit. Bak ne güzel. Evet değerli izleyenler, Mersin'de ben de inşallah bayramdan sonra bereketlenme olur inşallah.
1: İnşallah oluruz.
0: Biz şehrin milletvekillerine, belediye başkanlarına, SSK'larına, sayın valimize, kaymakamımıza güveniyoruz.
1: Hocam sana da bir sorumluluk düşüyor. Bir yeğenin olarak, bir evladın, bir kardeşin olarak sana da sorumluluk düşüyor. Şu ekranlara konuş hocam. Senin kameran neresi oraya konuş.
0: Oraya
1: konuş hocam. Olağanüstü Mersin İtma Üniversitesi ile alakalı bir gelişme olsa da, olursa Temmuz'un, Ağustos'un, Haziran'ın sıcağında gelip bu stüdyoda açık program yaparız hocam biz.
0: Kesinlikle yaparız.
1: Yani onun şeyimiz yok. Gerçekten diyorum abi.
0: Yaparız.
1: Başkan adayıdır. Konuşulması gerekiyor. Bir hafta öncesinden bütün Mersin'e bunu yayarız. Veterinere okuttururuz, ya, dinlettiririz.
0: Şimdi,
1: gelir burada bütün kafamızdaki sorular gelir. Yani işi gücü bırakır gelir
0: bizim
1: burada.
0: Bizim İçer TV, San TV, Mersin'in amatör ruhu, Bardi'nin ruhunu yaşatan, geliştiren bir televizyon kanalı.
1: Tabii.
0: Spora önem veren.
1: Allah razı olsun tepeme.
0: Bir televizyon kanalı. Evet inşallah bayramdan sonra şey daha güzel olur diyoruz. Süper Lig bitti değerli izleyenler. Bu konuya biraz gireceğiz. Çünkü niye? Spor yazarımız Esat Durak burada. Öncelikle Esat Durak'a biz, ben Beşiktaş olarak, siz Beşiktaş olarak değil mi?
1: Evet hocam.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Bir de bu düşer. Şampiyonunuz hayırlı olsun.
2: Teşekkürler.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Sağ olun.
0: Süper Lig bitti. Lig tescil olmayacak diyorlar Esat Durak. Neden?
2: Çok şöyle çok inandırıcı bir cümle değil aslında söylediğim cümle. Tabii yani gündemdeki bir cümle bu. İşte malum biliyorsunuz bahis skandallarıyla alakalı.
0: Onu da şu anda gündemde konuşacağız.
2: Tabii şu anda mesela o Dünya Kupası nedeniyle çok gündeme alınmayan sümen altı kaba tabir olabilir de belli noktalarda üstü örtülen bazı gelişmeler olduğu söyleniyor. Belli işte yöneticilerin, başkanların vesaire belli noktalarda bu bahis skandalına karıştıkları milli takım ve Dünya Kupası nedeniyle bunun ertelendiği gibi bir şey var. Hani bunun ligin tescil edilmemesi ne kadar gidecek bir yoldan bahsediyor.
0: Şöyle bir şey, Kayseri Spor Kulüp yöneticilerinin ve milletvekillerinin FIFA'ya ve UEFA'ya şikayetleri var. Eyüp Spor'un kayyuma devredilmesi, kayyumun borçlarını devlet tarafından ödenmesi.
2: Evet.
0: Biz bunun için altından kalkamıyoruz, oradan kalkıyor, böyle yapılıyor, şu yapılıyor.
2: Evet, evet.
0: FIFA'ya şikayetleri var. Hatta bir genel başkanın sosyal medyada yazılan çizenleri söylüyorum. Futbol Federasyonu'ndan şunu istiyor, bu ligi tescil etmeyin diyor.
2: Yani öyle bir talepte bulunmuş olabilir, bilmiyorum bu konuyu az önce seninle yayından önce biraz sohbet etme imkanımız olmuştu. Ama bunun çok böyle hayata geçeceğini...
0: Bu arada UEFA ve FIFA yetkilileri Türkiye'de, yani önemli bir şey için gelmedi, UEFA Şampiyonlar Kupası maç oynanacak ya burada. Evet. Onun için geldiler.
2: Evet.
0: Şu anda İstanbul'dalar.
2: Anladım. Yani ligin tescil edilmemesiyle ilgili bir riskin ortada olmadığını düşünüyorum. Yani böyle bir şeyin tekrar yeniden farklı sayfayı açabileceği, farklı tartışmalara neden olabileceğini düşünüyorum. Bunun bana çok inandırıcı geldiğini söyleyemem. O yüzden de artık lig tescil edilmeli. Süreç bu şekilde devam etmeli. Ve artık şampiyonlar, küme düşenler, tabii biliyorsun küme düşen takımların da oldukça manidar bir tablo oluştu.
0: Ne diyorsun şimdi diyorum mesela Trabzonspor 3, Gençlerbirliği 0, Gençlerbirliği 3, Trabzon 0, Fenerbahçe 3, Eyüp 3.
2: Ya şöyle ligin sonlarında bu sahneler, bu tablolar daha önceki yıllarda da yaşandı. Yaşanmadı mı hocam?
0: Şuradan gideyim ben sana. Biz Altay'la mücadele ediyorduk, evet, düşmemek için. Evet. Antalya'yla şey yapıyorduk, pardon. Biz yendik, avaraja küme düştük. Antalya, Samsun'a 5-2 yenildi. 4-2 mi 5-2 mi yenildi?
2: Yani bir golle Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. 2022'de mi?
0: 21-22'de. Evet,
2: bir golle. Ya bunlar olabiliyor. Mesela ben şeyi çok görmüyorum. Yani atıyorum Galatasaray Kasımpaşa'yla yapıyor. Galatasaray şampiyon olmuş.
0: Orada bir şey sıkıntı yok.
2: Sermiş, atmış. Fenerbahçe demotive, başkanlığı belirlemek üzere. O maçlar Angarya. O maça çıksa
1: yedek kadrolar var.
2: Yedek kadrolar var.
1: Bir de konuşulmaz. Hocam aslında başka soru sormak istiyor da soramıyor. Kıvırıyor. Hocam böyle. Açık konuş hocam. Hocam bak yapma bunu. Ben de onun
0: Ümit Özat'ın şarkısını sana da söylerim.
1: Abi. Abim yazıyor. Her gün onu dinliyor.
0: Bak sana o şarkıyı biliyorsun değil mi?
1: Abi yazsana.
0: Sen söylemesi biliyor musun o şarkıyı?
1: Abi yazsana.
0: Yazsana Erkan Anadolu. O şarkıyı yaz. Beklet bana okuyacak.
2: Neyse o.
0: Okuyacağım bana.
2: Orada okuma. Sadece.
1: Ama bana oraya bana. Mahmut demem yani.
0: Başka bir isim söyle.
1: Esat diyeyim. Mesela.
0: Haydar. Yok Esat da demem. Haydar.
1: Vermeyeyim.
0: Hüseyin de. Yok, abi Hüseyin söyle.
1: Haydar, adı güzel. Haydar'la Hüseyin'leri severim hocam. Başka karıştırma hocam. Haydar Hüseyin'i karıştırma hocam.
0: Rehbi de.
1: Tamam abi. Hocam onu diyeyim hocam. Ahmet diyeyim, Mehmet diyeyim.
0: Erkan Anadolu yaz kardeşim. Bu konuda Bektaş ne diyorsun? Dik tescil olur mu olmaz mı?
1: Bu dünyanın devranına aldanma Mahmut, aldanma. Aldanma Mahmut, aldanma.
2: Güzel Türkiye olsun canım. Ne olur? Söyle. Ne olur yani Mahmut desen olur.
1: Ben Ümit Özat'ı severim.
0: O ben de severim.
1: Ben severim. Pirodur, severim. Nettir. Ben aslında İstanbul, Ankara medyasında olsam bir Ümit'e benzerim yani.
2: Dönem dönem saçmaladığı zaman
1: oluyor da. Hocam olacağım o kadar. Esat abi. Hocam. Esat abi. Allah'ını peygamberini seversen yayıncılık hayatında, gazetecilik hayatında dönem dönem saçmaladığın olmadı mı senin?
2: Bu kadar değil ya. Dönem dönem değil. Dönem dönem tabii ki. Şimdi hayır.
1: Ya hocam bak yapma yani.
2: Şunu söylüyorum.
1: Mahmut hocamın dönem dönem saçmaladığım olmadı mı?
2: Hacı Bektaş.
1: Bak net adam. Kabul et abi bak.
2: Konuştuk.
1: Senin de dönem dönem saçmaladığın programların
2: olabilir.
1: Bak, ya ben Google Amca'dan yazılarımı sildirmeye çalışıyorum abi. Tamam. 20 yıl önceki. Bu ben değilim diyorum ya.
2: Ya sen bu konularla ilgili şey yaparsın.
1: Antrenmanlıyım ben yani.
2: Deli fişeksin. Müsaitsin tamam. Bu konulara. Sıkıntı değil. Senin tarzın o zaten. Tamam mı? Ümit Özat'ı o yüzden seviyorum.
1: Ha, severim.
2: Ha, tamam. O tarz yani. Dokunuş
1: var. Bu dünyanın neydi? Yazın abi ya.
2: Gam yükünü mü?
1: Erkan abi yazsana ya.
0: Yazsana Erkan
1: abi. Abim yazana
0: yazın. İsteyen abi. Neyse yazın. Programda sonunda söyleriz. Yazsın.
1: Aldanma Mahmut, aldanma.
0: Hem de Vehbi demin Vehbi dedik. Niye Mahmut diyor şimdi?
2: Bir şey olmaz.
1: Ya şimdi
0: Vehbi. Bana karesin var abi.
1: Erdem'den şeyin başkanı arar Vehbi başkan. Bana mı dedin kardeş de? Ya bu nasıl bir memleket kardeş? Biliyorsun değil mi Vehbi abi ya?
0: Ya başka bir şey.
1: Abi bir yere çekerler. En
0: Hans'a, Hans'a. Aldanma Hans'a.
1: Hans olmaz hocam.
0: Niye?
1: Müslüman bak, olacak abi.
2: Çağrı Kemal diyor ki ligler tescil edildi bugün diyor. Hepsi diyor.
0: Yok daha da edilmez.
2: Öyle yazmış.
0: Yok hocam daha edilmez. 31 Temmuz daha Süper Lig'e çıkacak takım şey olmadı. Belli olmadı.
2: Valla öyle yazmış bilmiyorum.
1: Hayır, hocam Kayseri Umut ya tutarsan Asettin hocam Gölemaya çalmasına hayır, benziyor
2: bunlar,
1: hocam.
2: Bunları gördüm. Yani bu tescil konusu.
0: Evet.
2: Olabilecek bir şey
0: şimdi
2: değil.
0: Bir soru da
1: hocam Sedat Azam onu diyor ki Mahmut Hoca çıkar baklayı bırak diyor. Şöyle. Yani soruyu sor diyor hocam.
0: Şöyle gidelim.
1: Soruyu sor dedi de şey sor soru. 3-3 2-0 bu maçlar niye böyle biter? Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Antalya'nın düşmesine ondan sonra böyle Kayseri'nin düşmesine üzüldüm ya.
2: Ben de kesinlikle üzülecek bir şey.
1: Şimdi
2: Benim gönlümden Karagümrük, Kasımpaşa, Eyüp bunların düşmesini
1: isterim. Babana rahmet.
2: Düşmesini isterim.
1: Düşsün abi.
2: Şehir takımlarına ihtiyacı var.
1: Hocam. Hocam.

0: Ben bir şey söyleyeyim sana.
1: Mesela Ahmet Spor.
0: Süper çıksın abi. Çıksın
1: renk abi. Getirmeyecek mi?
0: Getirecek abi.
1: Renk getirecek.
0: Getirecek abi. Kesinlikle.
1: Van Spor getirmez mi?
2: Kesinlikle getir.
1: Iğdır getirmez mi?
0: Allah'ını seversen.
1: Mardin geldi. Getirmeyecek mi Mardin?
0: Gelecek.
1: Yani.
0: Hocam.
1: Aç bunlar. Aç futbol aç.
0: Hocam. Bursa'yı maçlarını izliyor musun?
1: Ha Bursa.
0: Aman
1: Eskişehir. Eskişehir.
0: Abi Eskişehir. Aman ya Rabbim ya.
1: Bursa.
0: Ya böyle bir şehir yok
2: kaç,
0: ya.
2: Kaç yıldır böyle?
1: Sakarya, Kocaeli.
0: Sakarya, Kocaeli. Bunlar hocam çok evet. Akışıyor.
1: Lige. Şimdi soru şu. Fenerbahçe Genel Kurulu 7 Haziran'da Fenerbahçe Kulüp Başkanı kim olur?
2: Valla aslında orada Aziz Yıldırım iyi bir yönetim şeması kurdu gibi. Aziz Yıldırım'ın aile kütlesel bir ağırlığı var şeyde, Fenerbahçe içerisinde. Karşısında Hakan Safi gibi çok fazla eli kolu uzun bir adam var. Yani biliyorsun sponsorluklarla ilgili bazı şeylerin bazı kulüplerin sponsorluğunu yapan şey içerisinde de etkili olan federasyonla da son derece sıkı diyalogları olan bir isim Hakan Safi. Gittikçe güçlenen, parasal gücü de yerinde olan bir şey kişi. Fakat onun ne kadar sağlıklı bir yönetim kurabileceğini hala endişeyle izliyor Fenerbahçe camiası. Acaba soru işareti var ama Aziz Yıldırım'da bu acaba soru işareti yok. Aziz Yıldırım'ın peki, daha öncesinde tecrübesi ve
1: peki şu
2: şeyi belli, yönetimi
1: şu,
2: belli.
1: Sevgili Esat, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Aziz Yıldırım oldu. Futbol Federasyonu'nda başkanı da Sayın Hacı Osmanoğlu. Biliyorsun 70'e dayanık bir çarpışmaları var. Ne gibi şeyler getirir?
2: Elinden gelen, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir Galatasaray taraftarıyım ben, yani biliyorsun. Onu söylememe gerek yok. Bence bu ligin Aziz Yıldırım'a ihtiyacı var.
0: Bravo hocam.
1: Ne olur ama?
2: Hacı Osmanoğlu için.
1: Ne olur? Ha,
2: onu Hacı Osmanoğlu'nu terbiye edebilecek bence tek kişi o. Çünkü mesela
1: bir hesaplaşma olur mu?
2: Bugün Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek farklı bir kültürden geldiği için onunla aynı şartlarda mücadele edebilecek bir vasıfta biri değil.
0: Nokta.
2: Ama Aziz Yıldırım Hacı Osmanoğlu'yla dişe diş kora kor mücadele eder.
1: Bir hesaplaşma olur mu?
2: Bir hesaplaşma olur mu? Süreç bunu belirler. Hacı Osmanoğlu'nun tavrı bunu belirler.
1: Açıklamanı gördün mü? Sayın Aziz Yıldırım'a sorulan soru şu. Neden yönetim kurulunuzda bayan yok? Cevap şu. Savaşa gidiyoruz. Hanımefendiler
2: saçma,
1: diyor.
2: Saçma aslında.
1: Arkadan yani, gelir diyor.
2: Kadınlarla savaş yapalım. Amazon kadınları yok mu yani? Savaş yapalım.
1: Ulan
0: abi ne savaşı ya? Bu futbol bu ya.
1: Arkadan mermi getiriyor.
0: Abi ne savaşı? Ne futbol? Kavgası.
1: Savaş değil o savaş değil ya. Ya futbol sahada savaş.
2: Şöyle de Aziz Yıldırım tabii biraz yaş olarak da ilerledi. Belli periyotta. Bazen haddini aşan veya farklı ifadeler kullanabilecek seviyede. Çünkü o yönetim şeyde gördük biz. Divanlarda, genel kurullarda genel gördük.
0: Hocam sen görmedin mi?
2: Bazen kontrolden çıkabiliyor.
0: Hocam sen görmedin mi? Otur yerine. Sana karşı çıkart.
2: Aynen.
0: Harika bir adam. Severim
1: tabii
0: ya.
1: Severim.
0: Severim abi. Yani, abi ben antrenmanlı, abi adrenalin yüksek adamı severim.
1: Severim
0: çünkü,
1: abi.
0: Çünkü içi geçmemiş. Ve plan yapmıyor abi. Net adam. Ama keskin adam.
2: Şimdi
0: severim ben abi.
2: Türkiye
0: bu arada Ali Koç ve Sayın Saran'la Fenerbahçe başarısız oldu mu abi?
1: Oldu.
0: Şampiyon olmadığın zaman başarısızsın abi. Bitti evet. Bakma gözümün içine.
2: Evet.
0: Başarısız.
2: Evet, evet, evet.
0: Bitti ya. Başarısız oldu.
1: Ama sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Başarısızsın. Bir şey de söyleyeyim acaba.
0: Şampiyon olduğun zaman başarısızsın abi. Bitti.
2: Türk futbolunun, Türk sporunun kendi adaletini sağlayan tiplerden uzaklaşması lazım. Kendi adaletini sağlayan kişi kim? Hacı Osmanoğlu. Hacı Osmanoğlu sen kalkacaksın. Ben bunu daha önce de yazdım. Trabzon'da.
0: Hocam.
2: Hakemleri.
0: Bak.
2: Hakemleri
0: dikkat et.
1: Oraya.
0: Bak kendine. Hocam dikkat et. Az sonra yayın bitecek. Aşağıda sakata gelmiyor arabalar.
1: Oraya bir şey bırakalım parantez. Onlarla ilgili görüntülerim var. Onlarla ilgili senin görüşlerine ihtiyacımız var.
2: Tamam peki.
1: Orada.
2: Tamam,
1: bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe için Aziz Yıldırım kazanır diyorsunuz.
2: Aziz Yıldırım'ı avantajı görüyorum.
1: Avantajı
2: görüyorum. Tecrübesi.
0: Ben diğer kişinin Aziz Yıldırım'ın lehine çekileceğini düşünüyorum.
2: Hakan Safi
1: sizce Aziz Yıldırım daha mı iyi olur?
0: Aziz Yıldırım daha iyi olur abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Aziz Yıldırım iyi adam Aziz Yıldırım. Yani erkek adam. Baba iyi adam. Severim ben abi.
1: Evet. Şimdi Ezel Bey senden ricamız bir numaralı bir görüntümüz var. Bir nolu görüntü. Onu verelim. Şu birinci amatör kulübe playoff maçlarını Sayın Esat kardeşim de Bektaş'la bir yorumlayalım. Bir numaralı görüntü. Mersin bir amatör küme playoff maçları bakalım. Süper amatör lige hangi takımlarımız çıkacak? Bu haftaki
0: sonuçta. Çeşmeli Spor 3, Barbaros Spor 1, Gündar Belediye 2, Çay Spor 1, Yıldırım Spor 1, Tecen'in Mongücü 1.
1: Puan durumunu alalım.
0: Bir haftada maç oynanmadı mı hocam? O listen yok mu?
1: 5. Hocam şimdi burada Gündar Belediye Spor 12 puan.
0: Bir maç eksiği var.
1: Bir maç eksiği. O maçı da tescil olacak. Çünkü yönetmenlik bunu emrediyor. Bu hafta içinde Gündar'da oynanan Gündar Tarsus Yıldırım maçı hakem kararıyla yerde kaldı.
0: Evlere şenlik.
1: 7 kırmızı kart.
2: 7 kırmızı kart.
1: 7 kırmızı
2: bayağı
1: kart.
2: Bayağı sert geçmiş.
1: Gündar Yıldırım Spor'dan 5 oyuncu, Gündar Spor'dan 2 oyuncu kırmızı kart görüyor. 11 oyuncu sayısı 6'ya düşünce otomatikman maç oynanmıyor.
2: Sınır 7 olunca.
1: Sınır 7, 6'ya düştü mü maç oynanmaz. Ben her iki tarafı da dinledim. Yıldırım Spor'u dinledim. Biraz kulüp başkanının farklı konuşmalar oldu. Maçın hakemiyle diyalog kurdum. Bana anlattı. Yıldırım Spor'un ezel kaldırabilirsin. Yıldırım Spor'un iddiası şu. Ceza alanı içinde kalecimiz bariz gol şansından kırmızı kartla oyun dışı oldu. Ceza alanı içinde kalecinin müdahalesinde sarı kart ve penaltı. Sanırım en ağır karar penaltı olduğu için hakem sarı kartla cezalandırır. Ama hakemin de bir kırmızı karta gerektiren şey şu. Topla oynama şeyi yok kalecinin. Ha, direkt rakibe.
2: Direkt rakibe gidiyor.
1: Rakibe yaptığı için şiddetli hareketten dolayı kırmızı kart görüyor ve penaltı. Ceza alanı dışında olsa zaten direkt kırmızı kart.
2: Evet.
1: İçindeki bazı pozisyonlarda sarı kart penaltı en ağırı ama hakem kardeşimizin beyanı direkt rakibe yapılan müdahale
2: topla
1: olduğu
2: alakası
1: için topla alakası olduğu için direkt ilerce edilmiştir. Ve Gündar Spor 15 puan. Gündar Spor büyük ihtimalle.
0: Hocam 3'ü çıkmayacak mı zaten?
1: 3'ü.
0: Yıldırım çıkar. Limon çıkar.
1: Gündar bir daha versene puan durumu.
0: Beraber Ekman'a. Zaten diğer bir tanesi havlu attı hocam zaten. O Barbaros'un gelen geçen yeniyor.
1: Yok en alttaki attı şey. En altta bir tane var ya 0.
0: Evet. Tamam.
1: Şu Gündar Belediyespor 15 puan hocam.
0: Tamam bitti hocam o iş.
1: 15 bitti Gündar. Tecellimin gücü 10 puan. O da gitti.
0: O da gitti.
1: Üçüncüde Yıldırım, Çay, Çeşmeli hocam.
2: Ama ikisi arasında Yıldırım'la Çay arasında.
1: Bu hafta oynayacak maçı. Böyle kalsın veriyorum.
0: Tamam.
1: Gündar Çeşmeli. Çeşmeli'nin olmak ve olmamak
2: evet,
1: maçı.
2: Galibiyete ihtiyacı var.
0: Gündar'da o iki eksik kaç hafta oynamıyor hocam?
1: Birer hafta.
0: O bu hafta oynayacaklar mı yani?
1: Yok. Bu maçı geçecekler.
0: Ha, arada maç oynamadılar.
1: Ha, bir hafta ceza belki bitmiştir cezaları. Çay Spor Tecellimon. Bak Çay Spor Tecellimon.
0: İzlenir hocam.
1: Çay Spor'un da
0: Esat abi maç izlenir.
1: Olmakla olmamak maçı. Olmakla olmamak.
0: Çok güzel maç olur.
1: Yıldırım Barbaros.
0: Bu arada Tecellimon'un başında Celal Tatar var.
2: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Çok Yıldırım Barbaros maçı var.
2: Bence burada üçüncü olarak Yıldırım çıkar gibi geliyor.
1: Çıkar mı? Hmm. Ama 5 oyuncu gitti hocam.
0: Hocam bak.
2: Ama Barbaros da puanı 4 değil mi?
1: Hayır diğer maçlar şimdi hakaretten makaretten 2-3 maç yeri onlar.
2: Anladım.
1: Hakeme küfür var.
2: 5 oyuncusu var.
1: Hakaret var. Çıkarken
2: o büyük maç kaybolur.
1: Şimdi oyuncu kırmızı kart gördüğü zaman normal çıktığı zaman bir maç ceza alabiliyor.
0: Çok önemli.
1: Ama çıkarken de söyleyeceği sözler var. Kelimeler var. Onların
0: o ayrı hocam.
2: 3 maç, bu haftaki maçlar zaten oynayamazlar.
1: Ceza
2: zaten.
1: Olabilir. Evet. Onun için biraz o avantajını yitirdiğim geliyor bana.
2: Tabii canım kadro derinliği yoktur.
0: Kadro derinliğini bilmiyoruz tabii.
1: Yoktur. 11 kişiye gitmişler.
0: He tamam.
2: 11 kişi de eksaya çıkamayacak.
1: 11 kişiye gitmişler.
0: Tamam anlaşıldı hocam.
1: Burada en azı takım Tecellimon'la
0: Gündar.
1: Gündar garantiledi. Gibi.
0: Gibi.
1: O bir artık aradan Çay Spor mu çıkar? O bir mi çıkar onu bilemeyiz.
0: Çıkar bilemeyiz.
1: Onu bakacağız bu hafta içi. Hayır, bu maçlarda yarın 25-2026 çarşamba günü saat 15'te oynanıyor.
0: 25 ne zaman daha var ya?
1: 20-20-20-05 diyorum. 20-05. Bu takımlara da başarılar diliyoruz hocam. Geleceğiz şuraya.
2: Ciddi çalışma var.
0: Abi harika bir adam ya. Emek var abi ben saygı duyuyorum ceketiliklerim abi. Yazıyor, çiziyor, not alıyor. Mahmut Altınbakır bu abi. Bu memlekette. Evet. Amatörün ağzı konuşuyor.
1: Olaylı maçı konuştuk.
0: Baksana abi ya boç.
1: Geldik buraya hocam. Şimdi 2 numaralı görüntü vermişsin Ezer.
0: Baksana ya kurbanım sana. Herkes adını bilecek.
1: 2 numaralı görüntü. Evet Esat Bey size geldik şimdi. Demin konuşacağınız şey. Yukarı verelim. Bektaş kardeşim bunu okusun.
0: Evet.

0: PFDK bahis eylemi nedeniyle soruşturması yapılan hakem Zorbay Küçük'e disiplin ihlalinin unsurları, altını çiziyorum, oluşmadığı gerekçesiyle.
1: Şimdi not alır mısın Esat kardeşim? Şimdi
0: disiplin ihlalinin unsurları
1: oluşmadı. Ekim ayında disipline sevk edildi.
2: Ekim'de, evet.
1: Yeni karar verildi. Bununla ilgili soru bu. Şimdi bir görüntüler getireceğim. Bunu açtık. Bir de
3: nasıl, nasıl bir karar verilmiş?
1: Ben orada sana soracağım şimdi. Ha,
3: disiplin halinin unsurları oluşmadı.
0: Evet.
1: 6 numaralı görüntüyü verecek. 6 numaralı görüntü. Evet, şimdi oku.
0: TFF'nin Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları yarın TFF'ye iletilecek. İsimler Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2000'i aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek demiş.
3: Bu nerede paylaşılmış?
1: Resmi sitesi federasyonun.
3: Orada başka bir şey var bak.
1: Yok, resmi sitesi de var. Şey yani
0: bu, var bunlar var abi.
1: Çok var, dönüyor.
3: Haber sitesi.
1: Haber sitesi dönüyor. Yani,
3: güvenilirliği
1: anlamında. Var hocam yani. Var. Bu hocam ertelendi bunlar. Demin geldik ya dünya.
0: Az önceki hakemin de bütün resmi sitelerde var. Bu haberi de ben resmi sitelerde.
1: Şimdi hakeme de sormayı küçüğü tabii biliyor. Tamam. Ben şimdi tabii soru şu. Şimdi 152 hakem disipline sevk ediliyor. Savunmalar isteniyor.
3: Tamam.
1: Savunmaları veriliyor. 24 saat geçmeden pat cezalar 6 ay, 8 ay, 12 ay yapıştırılıyor.
3: Evet.
1: Şimdi Zorbay Küçük kardeşimizi Ekim ayında disipline sevk ediyorlar. Yeni karar veriliyor. Ceza unsuru oluşmamıştır diyor.
3: Evet. Zorbay Hoca da ilk şey yapılan, bu işin simge isimlerinden biri, evet, oldu. Dikkat edersen. Evet. İlk alınan isimlerden,
1: evet,
3: birisi.
1: Alınan
3: üzerinde
1: isimler.
3: En çok konuşulan isimlerden birisi.
1: En çok
3: birisi.
1: Konuşulan, savcısı ifadesi alınan.
3: Aynen.
1: Vesaire.
3: Ve orada bir disiplin suçuna
1: 7 ay sonra.
3: Evet, tanık olunmadığı karar verilmiş. Evet.
1: 150 hakemde 24 saat içinde savunmaları veriliyor. Verdikten 24 saat geçmeden daha pat cezalar 3, 6, 8, 12 yapıştırılıyor.
3: Yapıştırılıyor.
1: Ve bunun 67 tanesi tahkime gidiyor. Tahkim hepsine aynı 24 saat içinde yine reddediyor.
0: Evet. Tahkime giderken para yatırdıklarını söyle.
1: 25 bin lira para yatırıyor. Adam
0: söyle. 25 de
1: o
0: gitti.
1: O paralara gidiyor.
0: Gitti baba 25.
3: Güzel, her yerden para çekiliyor.
0: Her yerden evet, para baba.
3: Şimdi deveye sormuşlar.
0: Güzel girdin hocam.
3: Anladın mı şimdi? Bu işler çok garip.
1: Demin Hacı Osman'ı dedin ya, az dedim Hacı Osman'ı. Şimdi bağla buradan.
3: Çok garip işler. Bir kere bak bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de böyle bir skandalın konuşulmaya hakkı yok. Niye biliyor musun? Ya Türkiye'de bir dönem
1: Türkiye'de, özür dilerim. Mesela Esat Ezel Bey, altta bir yazar geçer, yazı geçer misin? Esat Durak spor yorumcusu bahisi yorumluyor.
3: Abicim.
1: Esat Durak spor yazarı Türkiye'deki bahisi yorumluyor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı kimdi abi? Bir dönem önce.
1: Mehmet Büyükekşi.
3: Yok, Mehmet Büyükekşi'den önce. Yıldırım Demirören.
1: Yıldırım Demirören.
3: Neyin sahibi abi? Yıldırım Demirören.
1: İddia bayin.
3: Peki TFF'nin ikinci liginin sponsoru kim abi?
0: İki tane bahis şirketi idi.
3: Çok güzel abi ya. Fenerbahçe kulüp başkanı kim abi?
1: Saadettin Saran.
0: Saadettin Saran'ın kendine ait olan neyi var?
1: Bahis şirketi var.
3: Başka sorum yok. Burada
0: dağılın abi.
3: Tamam.
0: Dağılın abi. Şimdi, herkes dağılsın.
3: Şimdi
0: dağılın abi.
3: Biz tamam mı? Yani biz bir canavar yaratıyoruz. Bir canavar yaratıyoruz. Ve işin içerisinde sanki böyle hiçbir şey yaratmamışız gibi bir masumane bir şekilde dalıyoruz. İşin içerisine giriyoruz. Ya kardeşim. Şimdi hakem giriyor. Nesine? Niye giriyor hakem bu siteye? Maçları seyretmek için.
1: Yok,
3: mecbur ediliyor. Doğru mu?
1: İki tane de kupon veriliyor.
3: Değil mi?
1: Tabii.
3: Hediye olarak. Bonus olarak.
1: Bonus.
0: Şaka gibi ya.
3: Şimdi sen ondan sonra alıyorsun, adama sanki yem atıyormuşsun gibi ya. Adamı yemliyormuşsun gibi sanki. Ya arkadaşım, şimdi bir futbolcunun, ben sana söylüyorum, bir futbolcu, Galatasaray'daki bir futbolcu, İddia Atletico Madrid Barcelona maçına

0: iddia oynaması kadar doğal bir şey olabilir mi?
1: Kendisiyle alakası yakından alakası olmayan bir
2: hayat
1: şey.
2: Hayat normal.
0: Bu kadar basit ya. Ya size ne kardeşim? Sen böyle bir ortamı yaratmışsın.
2: Hak ve özgürlük var ya.
0: Bahisi yasal olarak ülkenin bütün insanlarına. Sadece ve sadece ben şuna söylerim. Kardeşim kendi liginde oynuyorsan, manipüle ediyorsan ligini, takımını, burayla ilgili bir suç unsuru oluşturabiliriz.
1: Ya da Hatay Mersinlik misal.
0: Evet.
1: Hatay Mersinlik Manyurdu'nun maçının hakemi Mahmut Altınbakır. Bir dakika hocam senden örnek vereceğim ya.
0: Evet.
1: Maçını oynadıysa kes bunun gırtlağını.
0: Bitti.
1: Al bunu.
0: Bitti bunu.
1: Yürü.
0: Bunu
1: sen rahmani değilsin. Konuşturma.
0: Bir de bir şey söyleyeyim mi?
1: Konuşturma bunu bile.
0: Bak eğer o Mahmut Altınbakır kendi maçına ya hakem olduğu maça kendi ismiyle oynuyorsan zaten onun Türkiye'de yaşama hakkı yok. Dünyada yaşama hakkı.
1: Yargılanmalı.
0: Hayır yaşama hakkı yok. Gerizekalı o.
1: He. Doğru hocam.
0: Ya gerizekalı mısın sen? Yani mesela.
1: Ya bu kadar mı gözün döndü?
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Olabilir mi?
0: Ya düşün sen kendi maçını oynuyorsun ve Mahmut Altınbakır TC kimlik numaralı.
1: Abi zorbay küçüğü ve türevlerini koruyan mekanizma. 150-200 memleket çocuğu, Anadolu çocuğunu niye sahipsiz bıraktı da zorbaylara, Ahmetlere, Mehmetlere sahip çıkıyor? Bunların açıklamasını TFF vermeli.
0: Ya,
1: TFF vermeli hocam bunların açıklamalarını.
0: Yasin Kola 8 maçın 6'sını veren TFF mi vermeli bu açıklamayı?
1: Ya da kendimizle mi çelişiyoruz?
0: 8 tane derbiye 8 derbinin 6'sına Yasin Kola veriyor. Türkiye'de hakem yokmuş gibi. TFF buna mı cevap verecek? TFF buna cevap ver. TFF'de ayrımcılık, adam kollamacılık, efendime söyleyeyim, işte dediğin gibi mesela Zorbay bu işin bayraklarından biriydi. Bahis skandalının bayraklarından biriydi. İlk ismi çıkan adamdı. Şimdi
1: bundan sonra Zorbay Küçük Süper Lig'de maç alacak mı abi?
0: Alır abi.
2: Yok.
0: Alabilir. Ya ben şöyle söyleyeyim alabilir.
2: Yok. Alamazlar. Yok. Şöyle de. O yani futbol disiplin kurulu onun cezasını kaldırdı. Yani ileride gözlemci olabilirsin.
0: Tamam yani hakemin yapmasına engel olabilecek disiplin
2: değil de bu saatte sonra kimse vermez.
0: Abi neleri veriyorlar.
2: Hocam ya. Vedat Yüksel'e veremediler ya.
0: Nasıl?
2: Vedat Yüksel'e veremediler.
0: Ya Vedat Yüksel'in konusu ayrı bu konu oğlum, ayrı.
2: Adam başçı değildi ki.
0: Ayrı
1: diyor işte abi.
0: Onu diyorum
1: ben. Başçı değil de diyor işte.
2: Ona veremediler
0: Vedat Yüksel orada bir isyanın sembolüydü. Ayrı.
2: İsyan edemeyiz. Cezası var insanında.
0: Tamam. İşte onunki bu ayrı, bununki ayrı.
2: Tamam.
0: Burada bir disiplin suçu. Bunu unuttururlar. Türkiye'de neden unutulmuyor kurban olayım ya?
2: Vedat Yüksel'e ilde maç veremediler. İlde. Amatör maç veremediler.
0: Tamam gözden çıkardılar. Orada çünkü MHK'nin toplantısını bastılar ya.
2: Sen Zorbay Güç'e bu saatten sonra çık. Birinci ligde, Süper Lig'de maç ver, stat yıkılır.
0: Hiçbir şey olmaz.
2: Hocam stat yıkılır.
0: Vallahi
2: yıkılır.
1: Ben bir
2: vallahi
1: şey söyleyeyim.
0: Ne oluyor yani? Ben bir şey söyleyeyim. Yasin Kolu Galatasaray istemiyordu. Galatasaray Fenerbahçe maçına göz göre göre verdiler. Stat yıkıldı mı abi? Gözünü seveyim. Daha yıkılmadı. Bitti. Bir maç oynandı ve bitti.
1: Şöyle, Mahmut Hocam'a şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Senin dediğine katılıyorum. Mahmut Hocam'ın dediğine de şöyle bir inceliği var orada Esat abi. Şimdi kulüpçülerin en günah keçisi kim? Kötü oynuyorsun. Sıkıntılar var. İyi değilsin. İlk saldıracağın kişi kim abi? Hakem. Doğruysa da hakeme saldırıyor. Hakem yanlışsa da hakeme saldırıyor.
0: Hakem günah keçisi olmaya adaydır yani.
1: Ben Mahmut Hocam'ın şuradan katılıyorum. Abi Zorbay bir maç yönetsin. Zorbay kardeşim benden küçüktür diye düşünüyorum. Zorbay bir maç yönetsin. Abi cincik gibi maç yönetsin bizim Çukurova ağzıyla.
0: Şeyi takarlar.
1: Abi cincik gibi maç yönetsin. Aynen. Maç sonunda teknik adamların, kulüp başkanlarının stadyumun kapısındaki tutuyoruz ya, mikrofonu tutuyoruz ya. Hakem senin Allah belanı versin de başlarlar.
0: Tabii.
1: Hakem maçı katletti derler. Abi bak ne diyorum, Zorbay cincik gibi bir maç yönetsin. Tertemiz bir maç yönetsin. Buna rağmen bile ben Mahmut Hoca'nın şu dediğine katılıyorum. Stadın yıkılıp yıkılmayacağını burası Türkiye
0: yani şey değil.
1: Kimse yıkamazsa o ironi yapıyor ama çıkar maçını yönetir. Ama bu dakikadan sonra bu arkadaş darbe aldı mı?
0: Kesinlikle.
1: Çok büyük darbe aldı abi.
0: Bak ben diyorum ki normal şartlarda ben Mahmut Hoca'ya katılıyorum. Ama Türkiye'de bazı kurumlar anormal şartlar üzerinde kurgulanmış. Ve öyle yönetiliyor.
1: Ya,
0: ne yapacaklarını bilmiyorsun.
1: Bu gözlemcilik için mi bundan sonra?
0: Canım bir adım sonrasını bilmiyorsun. Anlatabildin mi?
2: Bir yerde şey oldu biliyor musun hocam?
0: Sonrası
2: ne oldu biliyor musun?
1: Aklandı yani şu anda.
2: İade itibar oldu.
0: Ya mesela absürt kararlar alınıyor. Mesela bugünlerde alınan bir karar var. Ona değinecek misin?

0: yabancıyla alakalı, yabancı sayısı.
1: 10 artı 4.
0: 10 artı 4.
1: Evet. Değinelim.
0: Mesela burada şöyle bir mantık var. Evet, o mantık biraz kafamda oturuyor. Anadolu takımlarıyla İstanbul takımları, yani bütçeleri çok aralarda uçurum olan takımları birbirlerine yanaştırabilme. Yani arada çok ciddi farklar var ya, yanaştırabilme projesi gibi görünüyor.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Değil mi? Yani şöyle, Anadolu takımları gerçekten haksız rekabet içerisindeymiş gibi. Çünkü onların bütçesi, birinin 400 milyonluk takımı var, birinin 300 milyon euroluk takımı var.
1: Ama bu şekilde Avrupa'da başarılı olmazsın.
0: Bir dakika, şimdi bu tarafta böyle bir şeyi yaparken, safları sıklaştırırken öbür taraftan ayrılmaya başlıyorsun.
1: Evet.
0: Saflar ayrılmaya başlıyor. Şimdi sen Avrupa'daki rekabet gücünü, tanıtım gücünü ve PR'ını engelliyorsun. Yani Türkiye'nin sporunun tanıtım gücünü engelliyorsun, PR'ını engelliyorsun, başarısını engelliyorsun. Bunları da hesap etmen gerekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi sen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, Fenerbahçe kısmet olursa katılacak önelemelerden sonra. İşte Trabzon var, Beşiktaş var. Değil mi? Beşiktaş katılıyor mu Avrupa kupalarına? Samsun mu?
1: Konfederasyon.
0: Neydi o?
1: Konfederasyon kupası.
0: O lige katılıyor. Şimdi bu tarafta kadro yapacak sayı azalmaya başlıyor. 10 yabancı sınırlaması var. 4 tanesi de 23 yaş üstü, değil mi? 23 yaş altı genç.
1: Genç.
0: 10 artı 4. Sen şimdi ne yapıyorsun? Otomatikman rekabet gücün orada azalmaya başlıyor. Bu tarafta rekabet gücünü yakınlaştırayım derken Avrupa ile aramıza çok ciddi bir mesafe koymuş oluyor.
1: Yani
0: bugün Real Madrid'de, Barcelona'da, dünyanın kalburüstü takımlarında bu bir sorun olarak görünmüyor. Artık biraz daha globalleşen bir yapıda olmak gerekiyor. Kararlarda globalleşmek gerekiyor.
1: Globalleşmek mesela. Globalleşmek derken abi hocam çok özür dilerim.
0: Bunu çok dert etmemek gerekiyor bence.
2: Dert etmemek lazım ama bu şartlarda da yerli ve milli topçumuza nasıl döneceğiz ya da nasıl çıkaracağız? Yani sadece bunlar Anadolu kulüplerinden mi çıkacak? Yani büyüklerin içerisinde altyapıdan gelen çocukların üste gelmesi biraz zor değil mi hocam? A takım kadrosunda. Şimdi adam 7 tane siyahiyi alıyor. Dev gibi. Dev gibiler abi. Güçlüler abi senden. Güçlüler abi. Bakma gözüme. Gençler Birliği rahmetli İlhan Cavcı gider bulurdu Gana'dan, Etiyopya'dan, oradan buradan toplar gelirdi abi. Ondan sonra 1-2 sene 2'de, 3'te, süperde oynattırırdı bunları.
3: İyi para satardı.
2: Babana rahmet satardı. Abi yani biraz ütopik mi olacak bilmiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti, biz büyük bir devletiz abi. Bakın gerçekten bir adam Rahman olsun. Mersin'in Akdeniz ilçe sınırları içerisinde iddiamın arkasındayım hocam. Lütfen abartmayın. Lütfen inanın bu dediğime. En az 1-2 yetiştirilmeye müsait çocuk alınıp çok rahat bir şekilde İkincilikte, üçüncülükte, süperlikte top oynayacak insanlar mı, altyapılarda çocuklarımız çıkar hocam?
3: Çıkar.
2: Abi bu şartlarda
0: var tabii
2: bu
0: ki.
2: Globalleşmeye gelince bak hemen geriye yapıyorum. Bak iki laf var, ikisini de ben söylüyorum. Hem nahana hem muhına derler ya. İkisinden de ikisini de yapabilmeliyiz hocam. Yabancıyla oynarken
0: aslında önünde hiçbir engel yok.
2: Engel yok.
0: Aslında engel yok.
2: Ama bu şartlarda
0: sahneye çıkartmakta güçlük çekiyoruz. Onu sahneye çıkarabilecek
2: canımsı
0: kapasitede hocaların olması lazım.
2: Hocam,
0: o cesarette.
2: Hocam,
0: Fatih Terim nasıl kazandı?
2: Hocam İlhan, abi böyle gel ya.
0: Böyle
2: gel bana ya.
0: Şimdi Türk milli takımının şu anda forveti yok ya.
2: Mahmut Hoca kabul etmez onu.
0: Türk milli takımı,
2: 50 tane forvet vardır.
0: Türk milli takımının
2: hocam var mı listede, görüntün var mı?
0: Var.
2: Ya adamsın, ver hocam ya.
0: Hocam Burak Yılmaz'dan sonra forvetin yok ya.
2: Yok ya.
0: Türk milli takımında şu anda forvet oynatan adam yok.
1: Şu bahisi bir toparlayalım. Şimdi sosyal medyada Merkez Hakem Kurulu'nun başkanının istifaya davet ediyorlar. Ferhat istifa etmemesinin ana arterlerden birisi.
2: Şu anda öyle çalışan biri var mı?
1: O federasyonun bir bedeli, yani bütçesi olmadığından dolayı 30 milyon sözleşmesi varmış hocam.
0: 30 milyon sözleşmesi Ferhat Yılmaz.
1: Feshedersen 30 milyon diyeceksin. Bunun için edemiyormuş.
0: Yani bu çok böyle ciddi bir engel olduğunu düşünmüyorum 30 milyon.
1: Bir MHK başkanlığı, geçmişlerinde MHK başkanlığı yapanlar çok oldu. Daha önceki yıllarda bizim hakemlik zamanımızda MHK başkanlığı yapıldı, bedel yoktu.
0: Hayır mesela...
1: Şeye giderlerdi.
0: Ayrılma...
1: Müsabaka giderlerdi, müsabaka ücreti alırlardı, gözlemci ücreti alırlardı.
0: Sözleşme feshleri...

0: ırkçılıklı şey yapılabilir aslında. Feragat edilebilir ama. Merkep başkanları
1: eskiden Mustafa Çulcu hocamız, diğer hocalarımız falan yaptı. Serdar Çakır, o vesaire. Hiç bedeli yoktu. Sadece Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri oyuncu hakem izlemeye giderlerdi. Mesela nereye gidiyor? Mersin'e hakem izlemeye geldi değil mi? Oranın bedeli var. Ne kadar mesela bedeli Mersin'e geldiği zaman? Atıyorum 5 milyar, 6 bin, 7 bin, 8 bin, 9 bin TL para alıyor.
0: Evet. Buna o zaman MHK
1: başkanı içerisine
0: girmiş.
1: Yani. 30 bin TL hem artı maaşı var. Eğer yarı yolda beni feshedersen 30 milyon böyle bir sözleşme olabilir mi?
0: Bu şaşırtıcı, ben ilk defa duyuyorum sen.
1: Evet evet, şu anda.
0: Yani
1: üçünü sözleşme yapmışlar.
0: Bunlarda genelde
2: Mahmut Hoca boş konuşmaz, araştırmıştır.
0: Bunlarda genelde böyle bir hani huzur hakkı dediğimiz şeyler olur.
1: Huzur hakkı işte, maça gidiyorsun.
0: Tamam. İşte mesela huzur hakkı dediğin bu tip yönetimlerde. Şimdi ama işte böyle bir
1: şundan haberim var mı?
0: Maaştır, sözleşme.
1: Şundan haberim var mı? Mesela örneğin Mersin'de maç oynanıyor, Mersin Süper Lig'de. Mersin Ekmaroğlu Galatasaray'a maç yapıyor. Müsabakanın hakemi geliyor. Müsabakanın hakemini kim izler?
0: Gözlemci.
1: Nerede izler?
2: Statta.
0: Statta.
1: Evde izliyor.
0: Evde mi izliyor?
1: Evet.
0: Neden?
1: Para yok.
0: Para yok.
1: Para yok, bütçe yok. Onun için evden izle, puanını evden ver. Orta hakemi gördün, yardımcıyı nasıl görecek?
0: Tabii canım.
2: Böyle rezalet olur mu ya?
0: Yani bu hangi ligde oluyor bu?
1: Süper Lig'de.
0: Süper Lig'de.
1: Evet.
0: Ha, evden gözlemci izleyebiliyor.
1: Evet.
0: Aldığı para yüksek o zaman Ferhat Bey'in yani. Bilmiyorum yani, bu olmaz yani. Bu ayıp ya.
1: Daha önce bundan bir yani önce bir şey varsa, bundan bir önce de vardı. İki gözlemci vardı. Biri evde izliyordu, biri sahada izliyordu. İkisi ortak rapor veriyordu. Ki hakeme verdiğin puanla da önemli değil.
0: Yani bu işlerin bu kadar rahat.
1: Mesela Yasin Kolu atanmasını sana göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı atıyor, Hacı Osmanoğlu mu atıyor?
0: Bana göre Hacı Osmanoğlu'nun direktifi vardır.
1: Sence?
2: Katılıyorum.
0: Direktif vardır.
2: Konuşacak çok bir şey yok aslında bu konularda.
1: Direktif. Çok şey var.
2: Çok şey var da bir şey yok.
1: Bir toparla bahisi. 150 hakem haklı mı dizimine verildi, haksız mı?
0: Ben çok bu bahis skandalının belli mecralarda çok sulandırıldığını düşünüyorum.
2: Aynen
0: çok
2: abi.
0: Sulandırıldığını düşünüyorum. Bu operasyon biraz daha itibarsızlaştırma oluyor hakemleri. Oynayan var mıdır? Araştırılır, görülür. Hangi maçlara oynadığı veyahut da hangi derecede bu işe tutkulu olduğu anlaşılırsa, kendi maçını oynamışsa veya bir başkasıyla bu konuyu, hani başka bir arkadaşının yönettiği maça, yani bu çok basit ortaya çıkabilecek şeyler. Burada bir suç isnat edebilirsin. Hakkında disiplin soruşturması ve hakemliğinin bitirilmesiyle ilgili şey yapabilirsin, bir planlama yapabilirsin ama yani bu kadar ilk etapta da biliyorsun kaç tane hakemle alakalı şey vardı. Halbuki hepsi dedi ki işte biz burada şey vermeyelim, işte o bahis şirketinin şeyine girmek zorundayız. Zorunlu tutuluyor.
1: Şimdi bir de iki kupon verdin.
0: Evet. Zorunlu tutulduğun yerde bir cezaya maruz kalıyorsun.
1: İki kuponu niye veriyorsun?
0: Evet yani.
1: Yaşı kaç çocuğun biliyor musun?
0: 23-24.
1: 23-24 yaşı çocuğa iki kupon veriyorsun.
0: İki kupon.
1: Açıklamasını yapmıyorsun. Şimdi sen mesela biz şey sahibiyiz.
0: Ya start veriyorsun.
1: Biz sorun sahibiyiz.
0: Başla diyorsun yani. Tadını al diyorsun.
1: Biz sorun sahibiyiz değil mi? Şimdi torunların ne veriyorsun? 10 lira vereceğine 200 lira veriyorsun. Yola salıyorsun. Yolda bunu gören 200 lira gören adam ne yapar?
0: Yani.
1: Çocuğun elinden para almaya çalışır değil mi?
0: Evet.
1: Vermese ne yapacak? Direnecek. Ne olacak? Olay çıkacak. Bu da benzer bir şey. Sen 23 yaşındaki çocuğun elinde 24 yaşındaki sana kupon veriyorsun. Ne demektir bu? Git oyna demektir.
0: Aynen. Yani bu konuyla ilgili sözün özü, suçlu varsa, gerçekten suça karışmış bir unsur varsa zaten Türk adaletinin bunu iyi tespit edeceğini düşünüyoruz. Yani yine de güveniyoruz bu
1: 300,
0: konuya.
1: 371 tane hakem bahis sitesine girmiş. Bunun içinden 152 tanesi tespit edilmiş. Bu 152 tane hakemin içinde Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun istemediği hakemler.
0: Ya bu tasfiye sürecini kolaylaştıracak bir unsur.
1: İstemediği hakemler.
0: Yani bugün kullanılabilir, sulandırılabilir.
1: Evet, istemediği hakemler.
0: Bitti yani. Orada yani, temizlik yapar, kendine göre kadrolaşmayı yapabilir.
1: Biat edenleri almış.
0: Kadrolaşma
1: yapabilir. Biat etmeyenlere demiş ki siz bunu sepetin içine gidin bakın.
0: Yapılabilir. Bu çünkü bak krizi fırsata çevirmek diye bir şey var.
1: Aynı fırsata çevirmiş.
0: Yani bu

0: Gezer, Ersin Destanoğlu. Böyle ilerleyelim hocam.
1: Evet, defansa gidelim.
0: Hocam bence kaleciyi değerlendir, öyle yapsana.
1: Evet, Esat'a soralım.
2: Yani burada zaten şey...
1: Hocam
0: bence Muhammed ve Geniş Deniz kalıyor. Muhammed Deniz Şengezer ve Deniz Ertaş buradan gider abi. Bu listede durmaz abi.
1: Kim kalır?
0: Abi Uğurcan.
2: Şeye dikkat ettiniz mi? Berke
0: Ersin, Altay, Berke, Uğurcan. Bunlar kalır hocam.
1: Altay, Ersin, Berke diyorsun.
0: Bunlar kalır hocam.
1: Dört. Diğer ikisi gider diyorsun.
0: Bana göre gider.
1: Evet. Defansa geçelim. Yukarı kaldıralım.
0: Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçiçek, Merih Demiral, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakçı, Emirhan Topçu, Levent Mercan, Eren Elmalı. Burayı sayayım mı hocam sana?
1: Say hocam.
0: Ferdi Kadıoğlu kalır. Merih Demiral gelir. Ozan Kabak gelir. Mert Müldür gelir. Abdülkerim Bardakçı gelir. Eren Elmalı gelir hocam.
1: Diğerleri?
0: Ya bunlar gelir. Diğerlerinin geleceğini düşünmüyorum ben abi.
1: Düşünmüyorsun.
2: Zeki Çelik de şey var.
0: Zeki.
1: Evet Ezel Bey.
0: Ezel aday kadroyunun defanstan sonrasını görelim. Abi orta sahada abi
1: defans daha varmış ya hocam.
0: Berkay Yılmaz, Taha Altı kardeş. Ya abi şu neyse yorum yapmayayım çünkü milli takım bu.
1: Ne bu?
0: Ya kritik şeyler bunlar benim ya neyse.
1: Devam edelim.
0: Orta saha Arda Güler, Can Uzun.
2: Evet
0: hocam milli ve yerli olduğu için Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mert Kömür, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Doğucan Hasbolat, Arda Okan Kurtalan, Emirhan İlkan, İshak Vural, Başar Önal, Salih Özcan. Orta sahada Arda Güler, Gidur Ezel. Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Okan, Demir Ege, Emirhan İlkan, Başar Önal. Başar Önal'ın da sıkıntı var abi. Salih Özcan'da yani sıkıntı var derken seçici kurul neye göre davranılmış, neye göre almış bu arkadaşlarımızı?
1: Aday kadro bu.
0: Aday kadro. Forvet'e gelelim abi.
2: Salih oynar. Yani Salih aday kadroyu alır.
1: Salih?
2: Özcan.
0: Özcan.
2: Salih Özcan. Beşiktaş'ı
0: evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Yok,
0: evet.
2: Değil Salih Özcan hangisi?
1: Yurt dışında oynuyor.
2: Salih Özcan. Evet, doğru.
0: Abi şimdi Forvet'te Esat abimin dediği geleceğiz birazdan Esat demiştir.
1: Abi Forvet var işte Barış Alper var.
0: Dur hocam yavaş.
1: Kerem var.
0: Hocam var. Mahmut Altınbakır var. Esat
1: Arda
0: var.
1: Abi bak Arda.
2: Statik golcün yok abicim.
0: Abi.
1: Adam leblebi bir gol atıyor ya.
0: Kim ya?
1: Şey Barış Alper.
2: Statik golcü değil.
1: Sen ne istiyorsun abi? Osman mı istiyorsun abi?
2: Abicim şöyle söyleyeyim.
0: Ben Esat abi.
1: Ona kim istiyorsun abi?
2: Deniz çok yetenekli bir çocuk. Deniz Gül. Bertuğ Yıldırım da arkadan geliyor.
1: Evet Bertuğ iyi forvet.
2: Tamam. İyi forvet doğru. Ama böylesine uluslararası bir turnuvanın havasını kaldırabilecek seviyede değiller. Bizim seviyemiz bu değil yani.
0: Esat
2: yani
0: abi harikasın ya. Bu değil. Abi yapma bak Mahmut Hoca ortaya oynama. Tribün oynama. Bak bizim Dünya Kupası'nda seni arayacağım. Bak seni arayacağım. Sabah mı oynanacak gene bu maçlar hocam? Öyle oluyor herhalde. 5-7. Uyandığın anda rahatsız edeceğim, taciz edeceğim seni.
2: Mesaj at bence.
0: Yok ararım. Ben o beni biliyor.
2: 5'te mesaj at.
0: Hocam
2: uyuyordur.
1: Şimdi Esat Bey.
0: Yani hocam forvetle alakalı sıkıntılar var hocam.
1: Bu kadroyu nasıl buluyorsun?
2: Bu kadro...
0: Forvetten korkuyorum
2: abi. Bir şey söyleyeyim ya. Bu kadro az gol yiyen. Savunma kareografisi bence sağlam bir kadro. Çünkü Dünya Kupası'nda dikkat et. Takımlar birbirlerini tartacak. Bizim grubumuzda da zaten İspanya'nın dışında Amerika var.
1: Ezel hangi takımlar oynuyor bir bulabilir misin?
2: Amerika, Avustralya, Paraguay olması gerekiyor.
1: Ezel Bey bulsun bir. He. Dünya Kupası'nda rakiplerimiz kim?
2: Şimdi çok yani yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Şimdi bu takımlar uluslararası turnuvalarda biliyorsun her zaman kontrollü oynamak
1: zorunda. Bir ekrana verirsen Ezel Bey rakiplerimizi.
2: Puan maçları bunlar. Puan maçları oldukları için biraz sisteminin dışına çıkıyorlar. Yani biz burada ön alan savunması yaparak rakibi yıpratıp hücum gücünü, ana arterilerini engellemek zorundayız. Bunu yapabilecek oyuncu tipi var bizde. Çok koşan. Hani Yunus Akgün gibi, Barış Alper Yılmaz
0: abi, golü kim atacak?

0: Esat abi.
1: Şunu, şimdi biz, ben şunu
0: diyorum. Ben anladım sistemin anlattığını.
1: Biz az gol yiyeceğiz. Bu anlaşılan gruptan az gol yiyerek çıkacağız.
0: Peki golü kim atacak?
1: Golü atmamız için 3 tane şey bir oyun anlayışı.
0: Milli takımımız 2026.
2: Ne yazalım abi? Yazalım.
0: Milli takımımız 2026 Dünya Kupası'nda. Tabii. Ben oğlum kafama yazarım ya. D grubunda.
2: Ben şimdi bir şey soracağım.
1: Paraguay, Avustralya, tamam.
2: Kaç takım var?
1: 4 takım.
2: 4 takım. Kim? ABD'yi biz yener miyiz?
1: Amerika iddialıdır. Kendi evinde ev sahibi.
2: Yener miyiz abi?
1: Yok, belli değil. Yani belli olmaz. Çünkü
2: sana bırak şimdi.
0: Amerika'da hocam
1: çok ortada bir maç. Hocam çok ortada bir maç.
0: Kusura bakmayın da bu maçların hepsi ortada bir maç. Öyle bir dünya yok yani.
2: Aynen, şimdi bana
0: çantada keklik görmezsin.
1: Tabii şey
2: net yok abi şimdi.
0: Net bir şey söyleyemezsin abicim.
2: Peki yüzde hep beraberdik veya galibiyet.
0: Ben Türk'üm abi. Türk milletinin
2: öyle,
0: yanındayım.
2: Öyle yapma.
0: Abi
2: yapma,
0: öyle yapma. Bana bakacak olursan üçünü de...
2: Spor adamı olarak yapalım sen.
0: Abi.
2: Herkes Türk abi.
0: Abi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir futbol kültürü son yıllarda oluşmaya başladı. Kabul edin ya da etmeyin. Evet. Amerika futbol ülkesi değil. Ama içinde genç ve dünyanın belli başlı yerlerinde de artık futbolcu göndermeye başladılar. Komedi ya. Biliyorsun bunlar Amerikan futbolu farklı şeyde. Farklı bir kulvarda. Ev sahip olması hasebiyle ne üstünlüğü var abi?
1: Taraftar üstünlüğü var.
0: Bu, yabana atma.
1: Tabii.
0: Yabana atma Mahmut
1: şimdi
0: atma.
1: Bir heyecan, her şeyi, heyecan olacak. Ev
0: her,
1: sahibi
0: şeyi, her şeyi değerlendirirken her şeyi üst üste koy. Artı son yıllarda yükselen bir futbol kültürü var abi bu ülkenin. Dolayısıyla ben 60'a 40 diyorum. 60 bizim, 40 Amerikan diyorum.
2: Evet,
0: biz kazanırız diyorum. Ama bol keseden salla dersen ben orada yokum. Evet, Amerika ve bizim bu tarz maçlarda bol gollü karşılaşmalar bizi bana göre beklemiyor.
1: Yok, zaten buralar kısır geçebilecek kısır, tarzda.
2: Hızlı gidelim.
0: Kısır geçecek maçlar.
2: Sence ne olur?
1: Ben şöyle genel bir tablo çizeceğim.
2: Amerika'ya konuşun sadece.
1: Ha, şöyle söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri kendi saha seyirci avantajını kullanmak isteyecek çok yetenekli bir kadro yapısı olduğunu düşünmüyorum. Yetenek açısından Türkiye bir adım daha önde ama turnuvanın ev sahibi ve havasını kontrol edecek bir takım olduğu için Amerika'yla golsüz bir beraberlik, bir açılış maçı geldi. Beraberlik olabilir diye
2: bana
1: düşünüyorum.
2: Geldi.
1: Yani ama bir beraberlik olur.
0: Hocam biz bu golü buluruz ya.
2: Peki
1: buradaki takımların bakın buradaki
2: takımların Amerika'da dedik beraberlik kokar dedi.
1: Paraguay,
2: Avustralya. 160 40 dedin galiba.
1: Şöyle ilerleyelim. Aslında biraz şey rakamlardan uzaklaşalım. Aslında şunu anlatalım. Amerika, Paraguay ve Avustralya bu 3 takımda çok fazla turnuva kültürü olan takımlar değil.
0: Değil.
1: Biz de aslında çok değiliz.
2: Değil.
1: 24 yıl sonra gitti.
0: Babama yani rahmet.
1: Şimdi bu takımlar hepsi birbirine dengeli. Ne yapılacağını bilemiyoruz.
2: Bu gruptan kaç takım çıkıyor?
1: İki.
2: İki takım. Peki buradan çıkma şansımız ne?
1: İhtimalimiz %60.
2: Peki
1: bu gruptan çıkma
2: şu olur mu peki? Benim endişem şu.
0: Söyle hocam.
2: Katılıyor musunuz bilmiyorum.
0: Çıkar senin endişen.
2: Türkiye'deki...
0: Senin endişen... Çıkar abi.
1: Bitmez de endişen.
2: Bitmez abi. Türkiye'de bir lobi var. Lobi.
1: Ne?
2: Lobi. Siyasi lobi var.
1: Tamam.
2: Futbol içine girmiş. Damarına kadar girmiş.
1: Tamam.
2: Siyasi lobi. Hakem oyunları var. Hakem ayakları var. Federasyon başkanı istediği hakemi atıyor. İstemediği hakemi. Sen bağırsan da çağırsan da diyor ki hakem bu diyor.
0: Tamam bunun dünya kupasıyla alakası ne?
2: Bizim oradaki lobimiz değil.
1: Amerika'daki...
2: Siyasi lobimiz.
1: Şey değil ki dünya
2: burada
1: kupasıyla...
2: Burada büyük paralar dönüyor hocam.
1: Dünya kupasında
2: gibi. Tabii burada büyük paralar dönüyor.
1: Yani ben orada ciddi bir sektörün, büyük bir sektör oluştuğu için ben çok fazla böyle siyasi lobinin buralarda etkili olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Ben bu taraf
2: benim endişem o.
1: Bu tarafında
0: hocam Mahmut hocam
2: benim endişem.
1: Eğer bakın şimdi bakın siyasi lobi başka bir şey. Mahmut hocam
2: Türkiye'deki
1: bir saniye. Siyasi lobi başka bir şey. Mesela İtalya nasıl bir devlet?
0: Katılamadı işte şey.
1: Ama bir dönem İtalyan lobisi diye bir şey vardı değil mi? Dünya futbolunda.
2: Şimdi Amerikan lobisi var hocam.
1: Hayır dünya futbolunda diyorum. Ya Amerikan lobisini bırak futbolda. Futbolun lobisi farklıdır. Senin siyaset lobin gibi değil. Amerikan şey İtalya'nın lobisi var derler. Hakemler üzerinde etkisi var, bilmem nesi var. Ya bir dönem bizim UEFA'da Şenez Erzik vardı biliyorsun. Türk lobisi ne oluşturuyordu Şenez Erzik.
2: O zaman kaç yıldır dünya basıyoruz lobisi varsa.
1: Nasıl?

0: Lobi sigorta Dünya Kupası oluyor.
1: Sen oynadın da.
2: Hayır hayır, çene zerzik diyorum. Eskiden diyorum baya bir...
0: Ya bizim şey oraya giden ve oraya oturuyor, koltuğa oturuyor, kalkmıyor. Ne lobisi hocam ya?
2: Şeye bakıyorsun, Almanlar bu konuyla ilgili lobi faaliyeti yürütebilecek kadar güçlüler.
0: Yani.
2: Niye? Çünkü ekol,
0: İngilizler
2: ekol
0: var,
2: devletler.
0: İspanyollar var, Brezilya var.
2: Biz ekol devlet değiliz. Ekol değiliz.
0: Arjantin var.
1: Yani Mahmut Hocam'ın sorusuna eğer böyle şimdi, bir şey söz konusu
2: yok,
1: olursa...
2: Yok bizim, siyaset böyle bir şey...
1: Yani bizim bir, şey bir lobimizin olduğunu senin, ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum.
2: Lobi ise eğer Amerika'da, ben ne söylüyorum? Bu Dünya Kupası'nın şampiyonu senin şeyine göre...
1: O zaman Amerika
2: almalı. Amerika Birleşik Devletleri. Oynamasınlar.
0: Neydi o?
1: He, lobi varsa.
0: O Afa Başkan, Afa Başkan İrfan Tony. İrfan Tony miydi hocam?
1: Neyse.
0: Türkiye'ye geldi. Ha. Üçlü çekti diyor ya. Çocuklara üçlü çekti diyor. Türkiye, Türkiye'ye batırıyor. Bize gaz veriyor hocam. Bizim bu kadar ihtiyacımız yok ya. Orada anamızı belleyecekler. Şimdi bu futbolcular çoğu Türkiye'de değil mi gidiyor? Şimdi Türkiye'deki hakem yönetimiyle oradaki hakem yönetimi bir olacak mı?
2: Olmayacak.
0: Olmaz. Şimdi orada havuz atları gibi atlayacaksın.
2: Tamam da hocam.
0: Ve hakemi aldatmadan şut gideceksin.
2: Hocam bakar mısın?
0: Abi.
2: Dinler misin o takıma bir
0: bakarsın? Şimdi Yunus. Başta
2: sayıyorum. Takıma bakar mısın? Oradaki takıma. Milli takıma bak bakalım. Lejyonerlerin sayısı Avrupa liglerinde
0: tamam,
2: o hakemlerle oynamıyor mu?
0: Tamam bir dakika.
2: Senin Galatasaray'ın,
0: tamam,
2: Fenerbahçe'nin şampiyonlar
0: ligi
2: UEFA kupasında oynamıyor
0: şimdi
2: mu?
0: Şimdi Barış Alper bize oynamayacak mı?
1: Oynayacak.
0: Oynayacak.
2: Tamam.
0: Banko oynayacak.
2: Tamam.
0: Yunus?
2: Tamam.
0: Oynayacak. Oynayacak.
2: Yani.
0: Say şimdi.
1: Oynar oynar. Alır ikinci yerde.
0: Mesela.
2: İkinci yerde.
0: Orkun oynayacak.
1: Oynar oynar oynar bak oynar oynar oynar. Abi kimle oynayacak?
2: Bana bile diyorsun abi.
1: Ama oynar oynar.
0: Şimdi bunlar. Şimdi Barış Alper cezalarına girecek, havuz atlar gibi atacak.
1: Yok böyle bir dünya.
2: Kral.
0: Anlatayım. Alışmış adam abi.
2: Yok yok, sen alışmış diyebilirsin de bu adamlar 8 tane Şampiyonlar Ligi oynadı ha. 2 tane, 3 tane şeyi attırdı, sol beki attırdı o dedeni adam. Barış Alper Yılmaz.
0: İyi bakacağız hocam.
2: Tamam mı? Yani.
0: Nerede attırdı?
2: Juventus maçında.
0: Kim attırdı?
2: Liverpool maçında. Sol beklerin hepsini attırdı oyundan. Kırmızı kart gösterdi.
1: Ben
0: Türkiye'de doğru şeyi attırdı, kaleciyi de attırdı.
2: Hangisini? Ederson'u mu?
0: He.
2: Ederson'u mu?
0: He. Ama
1: bir dakika.
0: Hocam böyle diyor, böyle dedi.
1: Hocam.
0: Bak hadi yallah dedi, yallah.
2: Hakemlerimiz de yardım
0: ediyor. Hakeme yazıyordu. Yabancı ne varmış hocam.
1: Hocam.
2: Hemen öğrenmiş.
0: Hemen öğrenmiş.
1: Peki, oradaki attırmasındaki... Hocam biliyor olayın zaten adamın mesleği hakemlik, bunu anlatmıyorum da sana söylüyorum. Ben de bir empati yapıyorum. Böyle bir düşünsene. Abi hakem kararını vereceğinde ilgili şahıs nerede hocam? Sahanın neresinde?
0: Hangisi? Barış Alper mi?
1: Evet nerede?
0: Topun dibinde.
2: Sağ tarafında. Sağda yani Ederson burada.
1: Bir hakem olarak sana soruyorum. Hakem o kararı verdiğinde ya da o durum olduğunda o futbolcunun orada ne işi var hocam hakemin yanında?
2: Penaltı kullanacak.
1: Kalecinin yanında.
2: Penaltı şimdi, kullanacak.
1: Öyle değil. Öyle
0: bak,
1: değil bak.
0: Bu işi en iyi yapan kim biliyor musun? Bak bu işi.
2: Hayır olaya müdahale ediyor spor, zaten.
0: Spor programı.
2: Yasin Kol yabancı...
1: Hocam sen benim sorduğumu anladın mı?
0: Anladım.
1: Ama haber
0: vereceğim.
2: Yabancı
1: hocam,
2: değil.
1: Hocam ben
0: manipüle ediyor.
1: Hocam.
2: Yasin Kol yabancı değil.
1: Hocam.
0: Ederson'un
1: yanında Barış'ın ne işi var abi?
0: Şimdi Galatasaraylı.
1: Bak.
2: Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
2: Bak. Ederson'un yanında Barış'ın olmasın.
0: Ya, bir de Trabzon'un bizleri.
1: İkisi
0: de Laz uşağı.
2: Yansin Kol'un yabancı dil bilmediğini biliyor.
0: Akrabalı. Ha, biliyor evet.
2: Ya yardımcı olmaya gitti. Sana küfür ediyor hocam.
0: Küfür ediyor.
2: Sen yabancı değilsin.
0: Tecrübe ediyor.
2: Sen benim hemşerimsin.
1: O da ben çekiyorum. Bu apayrı bir konu. Hakemlik olarak anlatsana mı?
0: Anlatıyorum bak şimdi.
1: Bak ben sinirleniyorum ha. Başka manipüle etme bak.
0: Bunu en iyi bilen kim biliyor musun? Türkiye'den en iyi yapan kim biliyor musun? Spor moderatörü programcısı olarak Hünkar Mutlu. Adamın önünde kitapçık var abi. Bünyamin Gezer bir şey anlatsam bir dakika hocam diyor.
1: Bir dakika hocam.
0: Bir dakika hocam diyor.
1: Bir dakika hocam.
0: Sen böyle anlattın ama diyor.
1: Hünkar.
0: Kitap böyle diyor.
1: Kitap
2: dersine çalışıyor.
0: Diyor ki.
1: Severim abi.
0: Diyor ki.
1: Ben de ondan öğrendim hocam.
0: Penaltı atılırken diyor top penaltı odasına konur.
1: Bir.
0: Atacak oyuncu yerine gider.
1: İki.
0: Diğer oyuncular da tamamın 18'de yok mu?
1: Dışından.
0: Ya yok mu? Yayın dışında olacak.
1: Tamam.
0: Cezalan dışında olacak. Yayın içine girmeyecek.
1: Tamam 3. 3. 4'e gel.
0: Ondan sonra hakem kaleciyi kaleye davet eder.
1: Evet. Dur.
0: Esat kaleci abi. De yavaş yavaş adım adım geri giderken oradan şey geliyor. Barış Alper geliyor. Geriliği ihlal ediyor bak. Bak biz kaleciyi Esat abi davet ediyoruz.

0: kaleci yerine davet ederken hakemle kaleci arasında bir diyalog var.
1: Tamam.
0: O artık kararını kendi verecek orada.
1: Tamam.
0: Ne kadar sen ediyorsan geri geri gidiyor.
2: Gidiyor.
0: Barış Alper görünmeyen yerde gelirken bir tarafa ihlalde içeri geliyor ya.
1: Evet, evet.
0: Diyor ki bak o geliyor diyor, işaret ediyor, geliyor diyor. Bak. Hiç ona bakmıyor. Barış Alper yanına geliyor. Hakem Ederson'u atarken Barış Alper nerede?
1: Yanında.
0: Ne işi var orada?
1: Konuya müdahale etmeye gelmiş. Ya. Yardımcı olmaya gelmiş.
2: Hayatım
1: abi yok, ben şimdi
0: müdahale
1: savunmuyorum ki.
0: Hocam kitapçık var hocam ya. Kitapçık var abi.
1: Ben savunmuyorum müdahale.
0: Sen savunmuyorsun.
1: Sadece anlattım yani.
0: Ya, sen bunu orada Dünya Kupası'nda yaparsan ne yapar adamı?
1: Ya bir şey olmaz.
0: Kestane gibi çizerler.
2: Hocam.
0: Kestane gibi çizerler.
1: Hocam. Çok acite edilecek
2: bir durum. Kestane gibi çizerler. Hocam sen Mahmut Altınbakır'ı yabana atma.
1: Yok aynen.
2: Hocam dünya yabana atma.
1: Çok bak.
2: Orada yabana atma.
0: Kestane gibi çizerler bizi.
2: Adamı çizerler. Bir kırmızıyı bir sarıyı konuşma derler.
1: Hocam valla çok ufak 20... detaylar bunlar hocam, ya. Kimse sahandakine bakmaz
2: hocam,
1: ya.
2: Hocam Dünya Kupası'nda ölmezsek görüşürüz.
1: Ne yapacaklar hocam? Sarı kart evet, gösterecekler.
2: Yine bak diyecekti.
1: Tamam demiştin belki. Sen git demiştin.
2: Demedi ya. Nerede kardeş bu bana küfür mü etti? Gel buraya
0: bak, Hüseyin yazıyor diyor ki Bekleç abinin uykusu geldi. Esniyor hocam. Lütfen artık
2: evde gitsin. Şunu ver yorumları bir okuyup. Yorumları bir okuyup.
0: Evine gitsin diyor.
2: Yorumları ya. Eyvallah.
0: Çoluk çocuğu bekliyor diyor. Ufak bebeleri var diyor.
1: Saat kaç oldu bu arada?
2: Gidiyoruz abi tamam dur.
0: Bektaş, Esat yakışa hız verdin, ayar verdin. Yani nasıl geçti zaman anlamış
1: değil. Vallahi çok güzel oldu. İyi. Üzerimizdeki pas
0: bak sen geldin diye. Rece torpil geçti ha.
1: Öyle mi?
0: Vallahi torpil geçti.
1: Sağ olsun. Teşekkürler Rezer.
0: Bu 8'li bu çay geldi düdük çalardı. Biliyor 4.
1: dakika. 15 dakika misafir payı yaptı.
0: Çalmadı.
1: Sağ olsun. Sağ olsun.
0: Vallahi demek ki ağırlığın var burada.
1: Eyvallah sağ olsun. Teşekkür ediyoruz.
0: Abi hızlı okur musun lütfen? Bak.
2: İyi yayınlar olsun. Biz çocukken Sun TV'de sağ sol köşesinde 90 dakika boyunca skoru takip ederdik. Maçların özetlerini beklerdik. Saatlerce Mersin Mehmet Arması'nın yaptığınız programlarda ekrana katsanız da çocukluğumuzu anımsasak. Abi takım olsa
0: bunu,
2: da.
0: Bunu Ezel'e söyledim.
2: Abu Zer Bilen hocam.
0: Oo Abu Zer Bilen. Şehir dışındaymış kardeşimiz.
2: İyi yayınlar buradan diliyorum tüm ekibe. Esat Durak abim diyor hoş geldin diyor.
1: Hoş bulduk sağ olsun.
2: Adnan Zorlu Kızıltan.
0: Bunu tanıyor mu hocam?
1: Kim?
0: Adnan Kızıltan'ı.
1: Ayhan abinin? Oğlu mu?
0: Yok. Akrabası.
1: Akrabası mı?
2: Abi
0: Pompacı Adnan.
2: Hocam klasman hakemi değil mi Abu Zer Bilen hocam?
0: Evet.
2: Severim. Yasin Kol Ederson ihraç ederken penaltı öncesi prosedürleri yerine getirmeden infaz yaptı diyor. Abi teşekkür ederim. Bak hocam ben de bu işi biliyorum ha bak. İlla hakem olmaya deyim var ha.
0: Bak,
2: deyim
0: var ha. Gördün mü?
2: Adnan Zorlu Kızıltan bizi Alaçatı'da takip ediyormuş hocam.
0: Alaçatı'dan.
1: Öyle mi? Çok güzel.
0: Pompacı Adnan. Hocam pompası yok mu? Evet. O pompa değil hocam.
2: Su pompası hocam.
1: Onların ailecek bir
0: şey yok. Yanlış anlamayın. Bazıları yanlış anlıyor da.
2: Depo mühendislik.
1: Yok yok biliyorum.
0: Evet Esat Bey çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Denk kattınız.
1: Sağ olun.
0: Eksik olmayın. İnşallah önümüzdeki haftalarda finalden önce de.
1: İnşallah bir araya geliriz.
0: Abidin Bey'le.
1: Olur. Abidin de olması o da renk katar.
0: Bektaş'la beraber.
1: Güzel keyifli bir sohbet olsun.
0: Karabalık bir program olsun.
1: Evet.
0: Ligi değerlendirelim. Her şeyi değerlendirelim.
1: Aynen.
0: Diyorum. Tekrar
1: biraz daha sağlık. Böyle apar topar oldu. Biraz daha dersimize çalışıp geliriz.
2: Bu dersine
0: çalışmaya gerek
2: yok. Allah'tan hocam, abi sen
0: çalışmadan
2: böyle sen gel abi ya. Böyle maşallah ya. Abi Allah'ım esirgesin ya.
1: Sağ ol. Sağ ol canım.
0: Esat'cığım ayağına yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Misafir ettiniz.
0: Şimdiden size hayırlı bayrama diliyorum.
1: Hepimize. Bugünkü bayramımız da kutlu olsun. Kurban bayramımız da kutlu olsun. İnşallah.
0: Bayramda burada mısın?
1: Buradayım inşallah.
0: Buradasın.
1: Buradayım. Görüşmek.
2: Hocam pazar günü Kayseri'den bir emrin istem var mı harbiden? Sabah.
0: Güle güle git. Güle güle gel. Su gibi ak. Su gibi böyle.
1: Hayırlı yollar
2: olsun. Bir hemşerin evleniyor hocam.
0: Allah.
2: Kayserili doktor.
0: Mutlu bahtiyar etsin.
2: Kayserili doktor.
0: Doktor.
2: Hanımın eşte doktor hocam.
0: Bravo çok güzel.
2: Mersin'de.
0: Çok güzel.
2: Mersin'de doktorlar orada düğün
0: yapıyor. Dahili harici.
2: Göz.
0: Çok güzel. Abi göze ihtiyacım var hocam benim ya.
2: O iş bende.
0: Tamam. Teşekkür ederim. O iş bende hocam. Mersin'desiniz.
1: Mersin'deyiz.
0: Mutlu bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Her şey gönlünce olsun.
1: Hepinize mutlu bayramlar.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Bayramda neredesin?
2: Bayramda para kazanacak hocam.
0: Burada. Bana niye soruyorsun?
2: Sen Munzur'dasın hocam. Tunceli'desin, Dersim'desin hocam.
1: Özellikle bunu söylemek için güzel
2: bir şey. Evet. Sağ ol. Ne zaman hocam yolculuk Allah kısmet ederse?
0: Haftaya cumartesi gelir.
1: Zaten oraya gitmeden duramaz.
2: Hocam oradan güzel güzel görüntüler gelsin.
0: Olacaktım tamam atacağım. Yurdumun dağlarından.
2: Çocuklar geldi mi hocam Fransa'dan?
0: Geldiler.
2: Tamam. Beraber. Onlarla gidin değil mi?
0: Yurdumun dağlarından.

0: Evet.
1: Gözüm aydın.
2: Ali Gümsel. Sağ olun.
1: Hocam o çaya böyle ayaklarımı koyacağım.
0: O çayı
2: da mümkün değil abi.
1: Neden?
2: Ama buz gibi diyorlar.
0: Olsun olsun.
2: Çekedi mekedi pardüsü alın gelin diyorlar.
1: Maşallah.
2: Buz gibi diyorlar. Önce yılgan ne yapıyorsun hocam? Soba yanıyor.
1: Şeyini içersin suyunu.
2: Tabii. Oranın buz şey sütlü suyu var.
1: Evet sütlü var onu içersiniz. Tamam kapat. Hocam.
2: Bu şeyi de okursa Güler Tahsinler'den.
1: Merhaba iyi akşamlar iyi yayınlar sayın. Mahmut Altın Vakıfı Esat Durak Bey selamlar. Yeni katıldım yayına. Mersin Öğren'le ilgili konuşturuyor mu acaba?
2: Konuştuk. İzzet de geldi.
1: Baştan.
2: Hepsine girdik. Esat Bey'in güzel değerlendirmeleri var. Evet efendim bir program daha sonuna geldik. Haftaya bayram, bayramda program olmayacak. Ondan sonraki hafta büyük ihtimalle sezon finalini yapacağız. Şimdiden herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun.
3: İki yorum var hocam.
2: Önemli. Buyur okuyun, okuyun.
1: Geçmiş dönem Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak yazıyor hocam.
2: Oo, Sayın Başkan'a selamlar, sevgiler.
1: Allah'a emanet olun. İyi yayınlar diliyorum. Buyur abi. Özelden 60 abi.
2: Sayın Başkan'a evet buradan selamlarımızı, sevgilerimizi.
1: İkinci yorum mu okuyorum ama hocam? Tayfun Bozdoğan programın girişinde 60 yeni gördüm. Özür diliyorum. Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. Dur. Evet. Bu söz Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye karşı sert bir politika izleyen İngiltere Başbakanı David Lloyd George'a aittir. İyi yayınlar Esat Bey'e ve hemşerime selamlar demiş.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür
1: ederim. Kayserim hocam.
2: Saygılar.
1: Tayfun Bozdoğan.
2: Kayseri hocam.
1: Bizden de selam evet, olsun. 19 Mayıs Gençlik Sporumuz Hayretem.
2: Spor daire başkanı.
0: Evet evet.
1: Selam olsun. Hocam öğrenmiş olduk. Genel kültürümüzü yapmak. Bak evet, ben bilmiyordum.
0: Ben İngiltere. Churchill demiştim ama.
1: Yanılmış olur. İngiltere Başbakanı İngiltere ve Türkiye'ye Kurtuluş Savaşı döneminde sert bir politika izlemiş. Ağır yaptırımlar yapmış. David Lloyd George'a aitmiş bu söz.
0: Evet. Lloyd George.
1: Evet.
0: İngiltere olabilir.
1: İngiltere evet. Başbakanı hocam.
0: İngiltere evet. Başbakanı.
2: Değerli izleyenler, Akdeniz Belediye Spor Kulüp Müdürü Ferami Topuz ve Mali İşler Müdürü Reisi Bey'in buradan bütün Mersin halkına, bizlere de hocam Esat Bey, Bektaş Bey bizlere yarınki saat 16 olacak pilot maçına bizleri davet ediyor. Bütün Mersinleri de davet ediyor Sayın Ferami Topuz ve Reisi Bey. Maça davet ediyoruz bütün Mersinleri. Yarın önemli şampiyonluk maçı. Biz de buradan Akdeniz Belediyespor'a ve Anamur Belediyespor'a başarı diliyoruz. Ana sponsorumuz Anlaki'ye Nihat Kadıoğlu, Osman Kadıoğlu'na teşekkür ederiz katkılarının dolayı. Sivas Spor Okulları'na İnan Umma teşekkürlerimizi sunuyoruz katkılarının dolayı. Mersin Cezeri Erkan Adıgüzel, Bektaş'a güzel kardeşlere teşekkür ediyoruz katkılarının dolayı. Murat Yiğit Tam Güvenlik, Murat Yiğit kardeşimize teşekkür ediyoruz. Efendim tekrar iyi bayramlar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Anıl Akün'ün katkılarıyla hazırlanan Ön Libero sona erdi.
1: Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde.

artık. Ben de yokum. Yokum. Allah'ım, isyanım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan beni de al. Beni de al. Beni de al.

0: Reklam tanıtır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yanımı yakıyorsun, ne yine yapıyorsun? Dur dur, intikamım ikimizi de yakacak.